kalır mıydın yar? Her soru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

özlemekten vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü. Şarkılar dudağımdan rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım. Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

Hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten.

Hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayı sunar.

Radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla güne yine ben Uğur'la merhaba demek için Radyo Türkumaz frekanslarında kavuştuk çok şükür. Günümüz aydın olsun, yüreğimiz huzurla dolsun inşallah. Yüzümüzdeki gülümseme de daim olsun. Gün boyu. Cuma'nın gelişi perşembeden belli olur derler ya, işte perşembemiz güzel gelsin, cuma daha da güzel gelsin. Çünkü niye gelmesin? Sesimin ulaştığı herkese

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Seviyorsan sevimi çok, sularsız ne gemisi yok.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Reklam.
11: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
12: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
13: Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk 5 ayında endeksler arasında belirgin bir performans ayrışması yaşandı. Aynı dönemde Borsa İstanbul genelinde yükseliş %25-30 bandında gerçekleşirken katılım endeksi yaklaşık %46'lık artış kaydetti. Böylece katılım endeksi BIST endeksinin getirisini yaklaşık 2'ye katlamış oldu. Katılım endeksinde özellikle tasarruf finansman şirketleri, sanayi ve reel sektör hisseleri güçlü fiyatlamalarıyla öne çıktı. Bu yapı endeksin BIST kıyasla daha sert bir yukarı yönlü hareket üretmesini sağladı.
12: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
14: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Yurdumuzun dört bir köşesinde, dünyanın birçok noktasında şu anı bizimle paylaşan tüm dinleyicilerimize günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek bakalım şöyle bir kimlerle programa başlıyoruz. Bir hoş geldiniz turuna çıkalım.
1: Günaydın Ara, ben Ankara'dan Lina. Günaydınla başla mutlu kal.
0: Günaydın Lina, hoş geldin. Babası Gökhan'la beraber bizleri dinliyorlar. Çok güzel bir gün olsun, hoş geldiniz. Fatma, hafta sonunun habercisi Perşembe sabahından herkese günaydın. Gününüz aydın, hayırlı olsun ve bütün hayalleriniz gerçek olsun inşallah demiş. Amin inşallah. Adana'da Nazmi ve Hasan kocaman selamlarıyla bize eşlik ediyorlar. Hoş geldiniz. Ankara'da Yasemin bizlerle. Gece 4'ten beri ayaktayım. Kızım biraz rahatsızlandı, hastalandı. Hastaneye git gel, çok şükür şimdi çok daha iyi. Eve geldim ve hemen radyomu açtım diyerek kızımla iyi bir gün başlasın duasını göndermiş Yasemin. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. İnşallah yani hep daha iyi olur. Şanlıurfa Çamdere ve İncil Öğretmen Servisindeyiz. Ali Kaptanımıza ve tüm öğretmenlerimize sevgiler, selamlar. Bir de Afyon'a gidelim. Orada bizleri karşılayan Arif. Hoş geldin sen de aramıza. Günaydınlar. Günümüzün sohbet konusu. Sürekli kendinizi hatırlattığınız bir söz var mı sevgili dinleyenler? O sözü bizimle de paylaşır mısınız? Sürekli kendinizi hatırlattığınız o söz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: yakalarsam.
1: Bir reklam.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
4: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Instagram üzerinden aramızda olduğunu belirten Zühre Almanya'da. Hoş geldin aramıza. Gülümsememiz daim olsun inşallah. Leyla da bizleri İstanbul'da huzurlu, çokça tebessümlü, güzel bir gün olmasını dileyerek aramıza katılan dinleyicilerimizden. Şahanesiniz. Ve yine o güzel dualarıyla Gül öğretmenimiz aramızda.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim.
0: Amin.
1: Rabbim hastalarımıza sağlık, sıhhat versin inşallah.
0: Amin.
1: Öğrencilerim sınıflarını geçmelerini nasip etsin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazançlarının bir tanesi 1000 tane olsun. Rabbim onlara da Halil İbrahim bereketi versin. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz. Yine yüreğimize hoş ettiniz. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız. Derya, kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin diyorum kendime. Her gün Kahramanmaraş'ta bizlerle. Yani evet, en çok sınandığımız alanlardan biri güven konusu olunca kendimize sürekli hatırlatıyoruz. Hatta kendimizi hatırlatma ihtiyacı bile duymadığımız anlar çok oluyor, sağ olsun hatırlatıyorlar. Neyse, biz yine kendimize güvenelim. Yeşim Aydın da bizlerle. Kızımı okula uğurladım kahvaltı hazırlığı yaparken. Seni dinliyorum ve kendime hatırlattığım söz: bugünüme de bin şükür demiş. Şahane.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Kalite bulacaksın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Eskişehir hariç ve Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, yine Tekirdağ'ın daha çok kuzey kesimlerinde, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor bugüne dair sevgili dinleyenler. Ama siz bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'ları aşmak üzere şu an. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Akom Tem Hastal yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı uyarısı görüyorum. Yine E5 üzerinde Büyükçekmece Kumburgaz yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı nedeniyle bir şeridin daha trafiğe kapalı olduğu şu an uyarılar arasında sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

8.45 oldu bile. Bakalım bu anımıza kimler ortak oluyor. Şu an serviste bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Sürekli kendimi hatırlattığım söz demiş dinleyicimiz. Kim ne olursa olsun sen insan ol. İyilik yap, denize at. Hani o meşhur söz vardır ya, balık bilmezse halık bilir. Aynen öyle. Teşekkür ederim ama kendi ismini göremedim. Servis şoförümüz Arif abinin de selam var demiş. O zaman bizden de çokça sevgiler, selamlar, günaydınlar. Arif diyor ki keşke kelimesini çok kullanıyorum ama işte son pişmanlık fayda etmiyor demiş. Yani o keşke derken bile bilmiyorum da kendimizin diğer bir versiyonu hakkında hayıflanmamız. Yine bizden, yine biziz. Olsun, keşkesiz günlerimiz olsun ama yine de. Fatma da zor gününde el olanın iyi gününde uzattığı eli tutmayacaksın. Böyle günlerde gerçek dostunu tanırsın diye o da kendini hatırlattığı sözü paylaşmış. Teşekkür ederim. Seda da Hatay'da bizlerle beraber kendim hatırlattığım söz. Allah büyük, Allah'a havale et. İşte bu da çok güzel bir teslimiyet. Çok güzel hem de. Sohbet konumuz sürekli kendinizi hatırlattığınız o söz nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız. Ah şu

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü 1 numara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz. Her

İlk saatimizi bu denli güzel veda ederken önemli gelişmelerle de bu saatimize son verelim sevgili dinleyenler. Yeni saatimize geçmeden önce. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka durumunu bugün genel kurulda esastan görüşerek karara bağlayacak sevgili dinleyenler. Oldukça yoğun talep eden vatandaşlarımızdan talep edilen bir konuydu. Süresiz nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nde karar günü bugün. Öte yandan Schengen vizesinde aylardır süren randevu krizi vatandaşları mağdur etmeye devam ederken Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat vize başvuru aracılığı hizmeti sunan 7 farklı şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Son 5 yılda bu firmalarla ilgili tüketici hakem heyetlerine 1187 başvuru yapılmış. CİMER ve E-Devlet üzerinden de yüzlerce şikayet var. Yani o aracı firmalara şu an bir soruşturma söz konusu. Hatta bazı vatandaşlar bunun hemen etkisini de görmeye başladıklarını söylüyor. Ne hikmetse aylardır göremediğimiz, bulamadığımız randevuları bulmaya başladık. Yani o aracı şirketler özelinde bir soruşturma söz konusu. Hatta daha önce geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Robot uygulamalar yapıp randevu açılır açılmaz alıp aracı şirket vatandaşlara kalmıyordu. Ücretli satıyordu. Umarım güzel gelişmeler olur ve bu randevu krizi de bu vesileyle sona erer. O zaman

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane bir perşembe günü diliyorum. Bugüne çok güzel başlayanlar arasında Derya da var. Kahramanmaraş'ta Maraş'ın köy kahvaltısını hazırladık. Buyur gel demiş mesajında. Abo keşke, vallahi keşke uçabilmek, ışınlanabilmek gibi bir şu an yeteneğimiz olsa. Afiyet.

0: şeker olsun. Canımız çekmedi, yok yok. Hiç çekmedi. Neyse, Kahramanmaraş'tayız yine. Samet de orada bizleri dinliyor şu an. Serviste işe giderken bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkılar. Mehmet Üç Göz Armağan Olsun mesajı geldi. Peki, oldu bile. Batman'dayız. Güzel bir sabahtan. Herkese selamlarıyla Mehmet Ali de bizlerle. Her gün, her saat, her dakika. Kendimi neredeyse şunu hatırlatıyorum aslında. Bu dünya geçici. Sakın aldanma. Seni yaradanı unutma ki doğru yoldan çıkmayasın. Şahane. Şanlıurfa'da da Halil Bizzel, Halil Ulubey, günaydınlar. Ona da sevgiler, selamlar. Eskişehir'de Fitnat, hoş geldin. Çalışıyoruz şu an her sabah olduğu gibi. Yine güne Radyo Turkuaz'da başladık demiş.
1: Oley!
0: Kolay gelsin sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar. Sohbet konumuz, sürekli kendinize hatırlattığınız o söz nedir? Ya da yüreğinizden ne geçiyorsa bizlerle paylaşmak istediğiniz. 505-188-30-00 mesaj hattımız.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek EasyCo demek.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1. Bankom, bank
7: kartıma hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Reklam. Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. Emine Erdoğan öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Hareketi, İstanbul Valiliği himayesinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün başlıyor sevgili dinleyenler. 4 Haziran itibariyle başlayıp 7 Haziran'a kadar sürecek festivalde çok sayıda etkinlik, söyleşi, yine gösteri aynı zamanda yapılacak ve konserler verilecek. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini eokul.mep.gov.tr adresinden yayınladı sevgili dinleyenler. Şimdiden sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Onların da heyecanı gitgide daha da çok artıyor ama inşallah gönüllerince olur her şey. Spora dair ise La Liga'da yılın golü milli sporcumuz, milli futbolcumuz Arda Güler'den geldi sevgili dinleyenler. Adeta tüm İspanya'yı büyülediği gibi tüm dünyayı da büyüledi. Real Madrid formasıyla mücadele eden milli futbolcumuz Arda Güler'in atmış olduğu o yaklaşık 70 metreden attığı tarihi rekor gol La Liga'da sezonun golü seçildi.

0: yaşadı.
1: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
1: Bir reklam.
3: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lerde şu an. Davutpaşa Merter yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Maalesef bu nedenle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yine E5 üzerinde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde maalesef sağ şeritte bir trafik kazası, zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: bırakıp.
1: Radyo Turkuazı'sınız ve saatlerimizi 8.27 yaptık. Güne merhaba da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla, birbirinden güzel, o güzel sizin yüreğinizden dökülen cümlelerle devam ediyoruz. Mesela şu an Trabzon Ortahisar'dayız. Servis kaptanımız Erol abiyle Bedri Rahmi Eyüboğlu okulumuza giderken her zaman olduğu gibi sizlerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki şarkıyı arkadaşlarıma armağan ederek günaydın mesajı Erol'dan ulaştı. Hepsine sevgiler, selamlar gönderelim. Çok güzel bir gün olsun. Recep de şu an Bursa'da bizlerle otomobil fabrikasında çalışırken dinliyor. Unutmadın değil mi beni demiş. Aşk olsun. Aşk olsun Recep, unutur muyuz hiç? Yani sen bizi unutma yeter. Yoksa ben unutmam. Unutmam. Özlem Yılmaz, günaydınlar, hoş geldin. Sıradaki şarkılar sana darmağın olsun. Zeynep Adana'da bizleri dinliyor. Çok güzel bir mesaj paylaşmış ama birazdan hepsini anlatacağım. Sohbet konumuzu hatırlatalım. Sürekli kendini hatırlattığın o söz nedir?

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
5: Bank, bank, bank.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Sıcaklıklar şu mevsim normallerinin üzerine çıkarken bugün için sağanak yağış uyarıları olan bölgelerimiz de var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediğini paylaşabiliriz sevgili dinleyenler. Ama her zaman olduğu gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek şayet bir plan programınız varsa tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Her zaman, her yerde yanında.

Saat 28.45 olmuşken bize eşlik eden arasında Dilek de var Giresun'da şu an. Hakkımda her zaman hayırlısını diledim. İyi de olsa kötü de olsa hep hayırlısını.

Mutlu olsun Rabbim dedim. Her zaman da öyle oldu. Bugün çok huzurluyum demiş. Maşallah. Sabri de bizlerle beraber. Günaydınlar. Her sabah olduğu gibi bu sabah da bize eşlik ediyor. Yine iki tane hatırlattığım, üç tane de kızım var. Birincisi ya Rabbi diyorum. Evime dönerken çocuklarımın boğazından geçirecek helal lokma kazanmayı nasip eyle. İkincisi de ellerimi semaya açıyorum. Ya Rabbi beni eşime, eşimi de bana bağlı kıl diyerek dua ediyorum demiş mesajında. Duaların, dileklerin kabul olsun Sabri. Yüreğine sağlık. Ne güzel şeyler. Latife'de, Niğde'de bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Yasemin'le Mardin'de olduğumuzu görüyorum. Yine o da uyanır uyanmaz ilk yaptığımız şey Radyo Turkuaz'ı açmak demiş. Oley. İskenderun'da Gamze de bizlerle beraber. Yarışıyorlar ama. Daha yüzümü bile yıkamadan açıyorum ben de diyor. Şey diyorum. Abart. Günaydın. Enerjimize enerji katan Fatih Arslan da bizlerle beraber. O da şu an çalışırken bizleri dinliyor. Emeğine sağlık, kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Sohbet konumuz sürekli kendinize hatırlattığınız o söz nedir sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: katan Ortek, Aki ve Soner'in sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: boyunca değişime bak.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Bir Çin atasözü var sevgili dinleyenler. Çarpık ağaç hayatını yaşar, doğru ağaçsa tahtaya dönüştürülür. Çin atasözüymüş bu. Çarpık ağaç hayatını yaşar, doğru ağaçsa tahtaya dönüştürülür. Şimdi bunu alıp bir şeylere evirelim. İşte hayatta bazen en değerli şey hani kusurlarımızın ve farklılıklarımızın içinde gizli aslında. Hani tırnak içinde mükemmel diye tanımlanan şeyler var ya, işte çoğu zaman bir kalıba sokulur onlar. Başkalarının beklentilerine göre şekillendirilir. Yani özgürce büyüyemezler bu yüzden. Ha, çarpık bir ağaçsa öyle değil işte. Kendi eğriliğiyle, kendi ritmiyle, kimseye benzemeden büyür. Belki uzaktan bakıldığında kusurlu görünür. Belki herkesin dikkatini çekmez ama o rüzgarla kendi bildiği gibi konuşur. Güneşi kendi açısıyla karşılar. Yani kimseye varlığını benzemeden sürdürür. İşte asıl değer de tam burada saklı değil mi sevgili dinleyenler? Başkalarının çizdiği şekle sığmaya çalışmadan kendi formunda kalabilmek çok çok önemli. Kendin olmanın, farklı olmanın ve hayatı kendi yolunla yaşayabilmenin sessiz ama derin özgürlüğünde değer işte burada.

Radyo Türkmaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen güzel bir perşembe günü olsun her birimiz için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Denizli'deyiz şu an. Güneşli ve sıcak bir Haziran gününden Denizli'den selamlarıyla Pınar. Oğlu Çınar'la birlikte bizi dinliyor şu an trafikte. LGS sınavına girecek olan evlatlarımıza da başarılar dileriz. Sıradaki şarkıları da o zaman ben ikisine armağan ediyorum.

Yolculuklar olsun. Mersin'den selamlarıyla Ferhat aramıza katıldı. Bursa'da Ömer'le şu anı paylaşıyoruz. Beş Evler Taksi'de tüm şoför arkadaşlara hayırlı işler diliyorum demiş. Bizden de hepsine hayırlı yolculuklar olsun. Güzel işler olsun. Aydın'dan Şükran bizleri dinliyor şu an. Eşi Tayfun ve yakın dostu Coşkun ve tüm kuaförde çalışan dostlarımıza gönderiyoruz şarkıları. Armağan olsun. Bereketli, huzurlu mesailer olsun tabii ki. Ali de Batman'da bizi dinlerken her zaman kendime hatırlattığım söz. Kimseye güvenmemeyi hatırlatıyorum diyor. Ha, yine de güveniyoruz. Aslında güvenmek istiyoruz ya. Çünkü güvenmemenin ağırlığı, güvenmemenin soğukluğu, buz gibiliği insanı üzüyor. Bir kere acaba mı dedirtiyor insana. Hani belki ya tutarsa. İşte inşallah güvenimizi hak eden insanlara güvenle yine aynı şekilde ilişkilerimizi devam ettireceğimiz süreçlere duamızı da tekrarlıyoruz, tazeliyoruz. Sürekli kendinizi hatırlattığınız o söz sohbet konusu.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: de 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Burası
5: Radyo Turkuaz.
4: Hayat burada.

Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka durumuyla ilgili sevgili dinleyenler, bugün genel kurulda esasen görüşerek karara bağlanacak. Süresiz nafaka için Anayasa Mahkemesi'nde bugün karar günü. Öte yandan Schengen vizesinde aylardır süren randevu krizi vatandaşları mağdur etmeye devam ederken Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan 7 farklı şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma başlatıldı. Son 5 yılda bu firmalarla ilgili tüketici hakem heyetine 1187 başvuru yapılmış. CİMER ve E-Devlet üzerinden de yine bir o kadar daha fazlasıyla şikayet var. Bu da tabii ki yetkili hareketlendirdi. Çok fazla spekülasyon dönüyordu. Spekülasyon konusu mu yoksa gerçek mi bilmiyoruz ama bu inceleme sonucunda belli olacak. İşte robotlar üretiliyor, yapay zeka destekli. Açılan randevu hemen o aracı şirketler aracılığıyla alınıyor gibisinden şikayetler vardı. Bunlar artık gerçeğe kavuşturulacak soruşturma sonucunda. Zaten aslında yavaş yavaş da meyvelerini vermeye başladı. Randevulara ulaşımlar daha bu soruşturma öncesine göre biraz daha kolaylaştı. Yani randevu gerçekten ihtiyacı olan birebir iletişime geçerek de alabiliyor gibi geri dönüşler var inceleme sonrasında. Yani incelemeden önce böyle değildi. Ama inşallah böyle bir durum varsa şayet, haksızlık durumu varsa, hak ettikleri cezayı da bakanlık aracılığıyla alırlar. Günümüzün sohbet konusu, sürekli kendinizi hatırlattığınız o söz demiştik. Birazdan da sizden gelenleri paylaşacağım.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde küçük yalı Maltepe yönünde meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kaldırıldı ama yoğunluk o bölgede devam ettiğini paylaşalım. Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Ankara trafiğinde de %80'lerde bir yoğunluk söz konusu. Ayaş yolu merkez yön Şeker önünde bir trafik kazası uyarısı var. Turhan Güneş Bulvarı Mamak yönü Doğu Kent katılımı öncesinde de bir kaza uyarısı söz konusu. İzmir trafiğini etkileyen olaylara baktığımızda çevre yolu Bornova istikameti Buca Doğu ayrımı öncesinde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. 2783 sokak 2. sanayi istikameti Stadyum Metro sonrasında da bir kaza uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: merhaba. Günaydın, iyi yayınlar. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Kayseri'den Hülya ben.
1: Çok teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin aramıza. Canan da şu an bizlerle beraber. Kendime sürekli hatırlattığım söz, başkalarının içindeki vicdan mahkemesinde yargılarken kendi sesinin çığlıklarına sağır olma. Kıymetli, çok kıymetli. İzmir'de servis kaptanımız Cüneyt de bizlerle. Gün içinde kullandığın da en fazla söz, sabır. Yolcularıma da bir selam olsun demiş sizlerle beraber. O zaman iyi yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkıları onlara derman edelim. Sürekli kendime hatırlattığım iki şey dedi Kumru. İyi günlerimde her şey yolundayken teşekkürler yaradanım ve hayat, seni çok seviyorum. Yine ama işler bazen ters giderse o zaman da bir gün mutlaka bitecek, merak etme sen. Sadece zaman ve sabır, o da sende var diyorum demiş. Çok da güzel demişsin Kumru. Birbirini de tamamlıyor. Ama her daim iyi günlerimize şahit olalım. Duamız bu yönde tabii ki. Sizin peki sürekli kendinizi hatırlattığınız sözler neler sevgili dinleyenler?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişleriniz.

0: கச்சேர்மை.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak sevgili dinleyenler. Diğer bölgelerimizde ise mevsim normalleri ve bazı yerde de üzerine çıkacak. Şimdi şahane bir çalışmayı dinliyoruz sevgili dinleyenler. Ferhat Hakan imzasıyla Sen Bir Aysın. Yarın çıkacak ama ilk defa Radyo Türk Ovası'da dinliyoruz. Daha önceki şarkılar gibi yine muhteşem bir

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam. En doğru frekanstasınız.

Saatlerimiz 9.45 oldu. Radyo Türk Vaz'da güne merhaba da geçmişten günümüze en sevilen şarkılara eşlik ederken Fatih Arslan aramızda. Kendimi hep hatırlatıyorum. Annem babam vefat ettiğinden beridir her şeyin üstesinden kendim gelmem gerektiğini düşündüğümde, nasıl kalktıysam kalktığımdaysa yanımda kimlerin olduğunu hep kendime hatırlatıyorum demiş. Ama tabii ki tek başıma olduğumu da gayet iyi biliyorum mesajını gönderdi. Mekanları cennet olsun inşallah anne babanın. Ama işte evet, hayatın o acımasız akışında biz de bazı şeylere evrilebiliyoruz. Tek başına olmak gibi bir farkındalıkla. Kendime her zaman bu da geçer yahu diyorum diyor Aynur Adanır. Ve arkasından vazgeçme sevginden, emeklerinden, yaşamaktan diyerek de sıkı sıkı tutunuyorum demiş. Aslında bu senin mesajınla ilgili değil ama vazgeçmek dediğin için söylüyorum. Bazı vazgeçmelerin de bir kazanım olduğunu, bir kazanç olduğunu hayat, bilmiyorum size gösterdim ama bana gösterdi mesela. Dolayısıyla bunu da es geçmemek lazım. Yani tabii ki inandığımız şeyler uğruna sıkı sıkı tutunup devam ediyoruz ama beyhude

çabaysa ya da etrafımızdaki bize değer verenler vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorsa o vazgeçme de bir kazanım olabiliyor. Hani nasip olmaması da bir nasiptir dosturuyla. İstanbul'da Şirin bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Poyraz Hatay'da şu an bizleri dinliyordu. Dikmece'de. Çiğdem Mudanya'da Trilye Mahallesi'nde şu an bizlerleydi. Oh, afiyet olsun, huzuru çok olsun. Aydın'da Nihal aramızdaydı. Zekiye'ye ulaşıyordu sesim. Muhammed, günaydınlar olsun sana da. Yine Gözde İskenderun'da bizlerle bu anı paylaşıyordu. Ve Antalya'dan sevgileriyle Serap da aramızdaydı. Merve ile Beypazarı'ndaydık. Gülcan'la İzmir'deydik. Betül'le beraber Ankara'daydık. Tansel'le beraber de Aydın'daydık. Tansel Çavdar. Hepinize selam olsun.

0: bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor.

0: soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'dense 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekorlar aşılmış oldu.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Nihal Bizerle'ydi. Benim için de gün içinde kullandığım ve düşündüğüm en sık cümle şudur: kötü bir şey yok, her şey Allah'tan. Bunun da bir hediyesi vardır. Koşulsuz teslimiyet halindeyim demiş. Şahane Nihal, çok teşekkür ederim. Aysun da sürekli kendime hatırlattığım söz: pes etmedir diyor. İyi yayınlar mesajıyla. Yüreğinize sağlık. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişsindir. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın. Ve yine siz de eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam 9'da Uğur'la Ayışın'da tekrar buluşacağız. Ama yarın da

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezi kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140

0: 40 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Uzay ve yapay zeka devi SpaceX, 75 milyar dolarlık rekor bir halka arz planlıyor. Böylelikle şirket değerinin 1,77 trilyon dolara ulaşması ve kurucusu Elon Musk'ın tarihin ilk trilyoneri olması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok.

yerde Radyo Turkuaz açık olsun. Herkese şöyle coşkuyla, sevgiyle, güzelliklerle gelen bir gün olsun. Ve tabii ki kulağınızda gönül dostu Füsun'da olsun. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosunda gönül dostu Füsun zamanı. Sesimin, sevgimin, şarkılarımın ulaştığı herkese kocaman selamlar. Uğur'cuma çok teşekkür ediyorum, Uğur Eracil'e. Haber merkezimize Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyorum. Bizde de bir gündem olsun bakalım. Hem biraz gündeme bakalım hem de kendi hayatlarımıza. Neredesiniz? Burada mısınız? Hazır mıyız? Burası Radyo Turkuaz.

Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.com.tr.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Buradan manzaram sizin o güzel mesajlarınız. 505-188-30-0 ve sosyal medyada şu an fotoğrafımın altına gelen mesajlar. Teşekkür ediyorum efendim, hoş geldiniz. @radyoturkuaz@gönuldostu.füsun. Şimdi uykusuzlara sesleniyorum. Uyku durumunuz nedir? Dün akşam durum neydi? Uyudunuz mu, uyumadınız mı? Uyku sorununu gerçekten halletmemiz gerekiyor. Bakın, doçent doktor Özlem Bozkaya Hipokrat Reçetesi'nde çok güzel bir mesaj yayınlamış. Hastalarımın diyor 24 saatlik otonom analizlerine bakıyorum diyor. Yani uzun zamandır rastlamadığım bir şeye denk geldim. Şimdi yaşı 35 olmasına rağmen otonom fizyolojik yaşı 25'ti. Yani sinir sistemi değerlendirmesi 10 yaş daha gençti. Güzel. Peki raporda en dikkat çekici bulgu neymiş biliyor musunuz? Aslında bu kişi gündüz çok stresli. Stres de yüksek ama gece uykuda toparlanabiliyor. Yani kaliteli uyku bedenimiz için sandığımızdan muazzam bir takviye. Bir yürümek, bir de kaliteli uyku diyorum. Yani tabii kaliteli uyku deyince sadece 7-8 saat uyumak değil ya da 10 saat uyumak değil. Sabah yorgun kalkmamak, gece sık uyanmamak, gün içinde enerji hissedebilmek ve özellikle bedenin biyolojik ritmi için kritik olan bir saat var ya, 23.30 ile 03 saatleri arasında, işte o zaman uykuda olabilmek. Çünkü uyku sadece dinlenme değil dostlar, sinir sistemi, hormonlar, metabolizma ve beynin yeniden regülasyon süreci. Tabii bu çağda o kadar zorlaşıyor ki mesela elimizdeki ekranlar, o ışıklar, devamlı böyle uyumadan önce sosyal medyaya bakmak gibi birazcık böyle onlardan uzak kalmamız gerekiyor. Bir melisa çayı olabilir, bir mineral olabilir, doktorunuza sorabilirsiniz. Yani bir uçucu yağ, lavanta ben çok kullanıyorum evin içerisinde. Böyle hafif yastığıma da damlatıyorum. O kadar güzel uyutuyor ki gönlümün dostları. Ve loş ışık, kırmızı tonlar, ekransız son bir saat.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Sizi kim anlamıyor söyleyin bakayım bana. Kim anlamıyor? Nurhan, seni kim anlamıyor soruyorum. Elvan'ım, Sebahat'cığım gelmiş benim dostlarım, hoş geldiler. Sıradaki şarkıyı sana da göndereceğim. Anlamayanlar var mı acaba? Bamya kazarken dinliyorum demiş. O nasıl bir şey, bana hemen anlat, çabuk söyle. Bu aralar takıldım bamyaya ben de. Bamya tohumu, bamya yemeği. Kolajen için, dizim için sormayın. Dizimi birazdan anlatacağım. Az sonra. Şimdi şöyle bir mesajlara baktım. Şule'miz, Aylemiz, Nazan'ımız, Çiğdem'imiz, Uğur'umuz, Ebu'muz, Gül'ümüz, Yeşimler ve Dilekler, Şahinler, Sinanlar hepsi gelmişler. Çiğdem'i ve Şeyda'mı görüyorum. Ama ilk mesaj Şeyda'mdan gelmiş. Söyleyeyim şimdi bir dakika ilk mesaj. Arkasından Mersin'den Asya'mızdan gelmiş. Antakya Fehime şu an bizi dinliyor. Almanya'dan Zürrem dinliyor. Hepsine selam olsun diyorum. Gamze demiş ki kızı Öykü ile diyor şu an biz sizi dinliyoruz demişler. Lütfen kızımın adını söyler misin, söylemez miyim? Öyküm, nerelerdesin? Senin için de çalacağım bu güzel şarkıları. Ne armağan etsek acaba onlara? Şarkımı mı değiştirsem diye bakıyorum da. Şöyle şıkır şıkır bir şarkı olsun. Hep beraber şöyle bir neşemizin yerine geleceği. Bakayım hangisi olsun, hangisi olsun. Bence bir elmanın yarısı olsun. Çok da güzel olsun dostlar, hazır mıyız? Öyküm bak, bu şarkı senin için.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: esnekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Nefes alamayan yeşile baksın dostlar. Öfkesini yenemeyen toprağa bassın. Ruhu daralan göğe baksın. Kalbi yorulan da suya dokunsun demişler.

Bence yolunu kaybeden de yine kendi kalbine dönsün diyorum. Çünkü insan aradığını en çok yine nerede buluyor? Kendinde buluyor. Şimdi birçok mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Dün biliyorsunuz ki en son programı kapatırken yine olmaya gidiyorum dedim. Doktorumuza dualar ettiniz. Önce doktorumuza edildi. Çünkü neden? Ben sanki böyle bir operasyona gitmiş gibi, yani büyük bir ameliyata gidiyormuş gibi çıktım. Yani alt tarafı tabii ki bir iğneydi ama önemli bir iğneydi tabii bu arada. Beni biliyorsunuz işte bu panik ataklığım. Yani sanki böyle çok büyük bir olay olacak falan diye ben böyle korka korka gittim. Ama gerçekten sabrına, şefkatine, hoşgörüsüne teşekkür etmek istiyorum doktorumun. Operatör Doktor Selçuk Örsel'e buradan, ekibine. Bakın ortopedi ve travmatoloji. O travmatoloji dendiği zaman böyle çok havalı çıkıyor. Oysa bayağı bildiğiniz dizlerimizle, ayaklarımızla alakalı bir durum. Rabbim diyorum herkese şifa versin. Hani dermansız olmasın bazı şeyler. Hep dermanı olsun diyorum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanları, şu an Osmanlı Hastanesi dinleyenler var. Onlara buradan selam olsun. Allah onlara güç kuvvet versin. Canım doktorum, Selçuk doktorum bu arada tabii Burcu Başak'mış. Ne olabilirdi? Benim doktorumun Burcu kesinlikle Başak olabilirdi. Şimdi birazdan Haziran ayında bakalım burçları ne bekliyor. Başak Burcu Haziran ayının en gelecek kuranı olacak. Yani bir süredir kafasında onu yoran dağınık konular varsa yavaş yavaş netleşecek. Yani bundan sonra ne istiyorum sorusuna aslında Haziran ayında çok daha gerçekçi olacak. Burcu Başak ve yükselenli Başak olanlar Selçuk Hocam gibi. Yani Haziran sizin için sağlam adımlarla büyük bir düzen kurma ayı olacak. Diğer burçlar merak ediyor musunuz? Az sonra.

Mehmet Hocam diyor ki sakın bana gelme diyor ona göre. Beyince Ramız adı. Bir tanemiz ya. Mehmet Hocama buradan selamlar gönderiyorum. O da az böyle gidilmedi hastane zamanlarında onun yanına. Sağ olsun, var olsun. Her zaman o da şefkatiyle, sevgisiyle Muhammed Borcak hocam hep bizi böyle karşılamıştır. Ona biz sosyal medyada kafa açan uzman diyoruz. Yani tabii onda daha çok böyle beyin, omurilik olayları olduğu için gelmeyeyim hocam zaten bu konudan da. Gelmeyin. Biz ne yapmamız gerekiyor? Yani bizim sağlıklı bir yaşlanmamız için lütfen bize bir iki kür yazar mısınız rica etsem? Tabii Selçuk Hoca şey dedi, yürüyüşler çok önemli ve tabii ki o dize, kilonun binmemesi önemli. Özellikle belli bir yaştan sonra.

0: kışı, keşke şu an kış olsun diyebilir. Bununla ilgili ben bir araştırma yapıp birazdan geleceğim. Ama Haziran ayının en geçmiş sileni Koç ve yükselen Koçlar. Ay ay ay ay, aman aman neler oluyor. Yani eskisi gibi uzatmak ya da alttan almak yok diyor Tweet Burç. Kesinlikle siliyor her şeyi. Boğalar Haziran ayının en tabuları yıkanı olacaklar. Yani hayat onları aslında daha böyle önce dokunulmaz sandığı alanlara götürecek ve onlar o alanlarda kendi gerçeklerini yeniden yazacaklar. Peki Haziran ayının en denge sağlayanı, biraz dengesiz derler ama ikizlere, evet ikizlermiş. Yükselen ikizlerde hayatlarının farklı alanlarında dağınık giden parçaları bir araya getirecekler. Bu sefer dengelenmeyi deneyimleyecekler. Haziran ayının en yüklerinden kurtulanı şükürler olsun diyor. Yengeç ve yükselen yengeçler. Hayatlarındaki gereksiz yere uzayan bağlar, onları yoran döngüler ve aynı yerde tutan alışkanlıkların etkisini artık yitirdiklerini fark edecekler. Artık neyi sizi, yani hangi şeyler sizi ileriye taşıyor, neler gerçekten hayatınızda yer kaplıyor, bunu öğreneceksiniz sevgili yengeçler ve yükseleni benim gibi yengeç burcu olanlar.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sısı duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Hani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama, bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
0: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezi kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Dünya Kupası'nda 48 ülkenin kadrosu açıklandı. Uluslararası sahneye en çok oyuncu gönderen takım Manchester City oldu. 12 farklı ülkeyi temsil eden 19 oyuncusuyla turnuvaya en çok futbolcu gönderen takım olarak tarihe geçti. Milli Saraylar Başkanlığı'nın düzenlediği ve büyük ilgiyle izlenen geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Gösteriler 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. ABD'li kuruluşlar yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik hız artan talebinin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Telefondan otomobile fiyatlar yükselecek.

Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

Yeni saatimize hoş geldiniz gönlümün dostları. Ben de dinleyicim de böyle cilt bakımı üzerine konuşmalar yapıyorum. Yani ben de sizden neler neler öğreniyorum, şahanesiniz. Fakat şu çıktı, tabii ki detaydan bahsetmeyeceğiz, cilt bakım detayından. Öyle bir uzmanlığım yok ama kendi hayatımdan yola çıktığımda her şey ilgi istiyor, biliyor musunuz? Yani saçınızda ilgi istiyor, cildinizde, kalbinizde, gönlünüzde, ruhunuzda. Yani bazen eğer ihmal ediyorsanız, ilgilenmiyorsanız, yapılması gerekiyor. Mesela su içmek. Yani su içmiyorsanız bu sefer böbrekler diyor ki sen benimle ilgilenmiyorsun, ne yapıyorsun bakayım diyor. Çok yağlı ya da işte alkol falan kullan.

Birçok biliyorsunuz ki organımızı zedeliyor. Bu sefer ondan sinyal vermeye başlıyor ama bildiğim bir şey var ki cilt de gerçekten ilgi istiyor. Çoğu zaman ihmal ediyoruz ama bir bakıyorum sosyal medyada hiç ihmal etmeyenler var. Gece gündüz böyle o kremler işte bir sürü farklı farklı şeyler sürülüyor yüzlere. Biraz sağ olsunlar onlardan da ilham alarak, değil mi? Canım benim Hande'ye buradan selam gönderiyorum. Çok tatlı. Pardon Hande'ye, Hande'cim hep Handan diyorum. Hande'cime selamlar gönderiyorum. Yazışıyoruz öyle. Bakalım şimdi başka hangi mesajlar var? Uğur diyor ki acaba diyor emekli maaşları yüzde kaç olur diyor gönlümün dostu. Vallahi dün biliyorsunuz ki enflasyon rakamları da açıklandı. Tam olarak bir açıklama yapılsın. Tam olarak hesaplar yapılsın. İnşallah güzel olsun, bereketli olsun, iyi olsun diyorum gönlümün dostları. Teşekkür ederim. Benim gönlümden geçeni söylersem o yüzdeye hiç ulaşamayız. Gönülden geçenler. Başka neler soracak bakayım benim dinleyicilerim. Sorsunlar, buradayım. 505-188-30-0 gönlümün dostları. Bu arada en son yengeç burçlarını okuduk. Haziran ayı. Peki sırada hangi burcumuz var? Aslanlar bekliyor mu acaba? Aslan gibi onlar. Evet evet, onlar aslan gibiler. Şimdi hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum şöyle. Aslanlarımıza da Haziran ayının en tahtına oturanı. Evet. Siz zaten bulunduğunuz yerde dikkat çeken, aurasıyla ortamın yönünü değiştiren bir bursunuz. Ama uzun süredir dağınık ilerleyen konular yavaş yavaş yerli yerine oturacak. En tahtında olmayı hak eden burç, Aslan ve yükselenler.

0: Kaçırmayın.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.

böyle sizin mesajlarınızı gördüğümde gözlerim doluyor. Ya çoğunlukta bu iletişim nasıl güzel. Yani bu bunu nasip ettiği için Rabbim ben her gün şükrediyorum. Tam 31 yıldır bakın gönlümün dostları şükrediyorum. Ayşegül'ümüz, ailemiz. Ayşegül dur oğlan sırayla gidiyorum söyleyeceğim. Söylemedim, dinle çabuk, çabuk dinle. Başar Beyciğim, sevgili Hakan, Yasemin'im, sizler de hoş geldiniz. Trabzon'dan esnalarımız var. Ardından Muhsin Bey Rize'de herkese bizi dinletiyor. Sağ olsun, var olsun. Meltemlerim, Merve'lerim, Vildanlarım, siz de hoş geldiniz diyorum. Şimdi sırada hangi burcumuz var? Hemen bakıyorum. Tabii ki aslanlardan sonra sırayla gidiyorum. Başak burçları. Az evvel doktorumuz için okumuştum ama yine sizinle paylaşacağım. Haziran ayının en gelecek kuranı Başak ve yükselen Başaklardı. Sağlam adımlarla büyük bir düzen kuracaklar hayatlarında. Peki teraziler, Haziran ayının en kalbini dinleyeni olacak. Ne kadar düşünürseniz düşünün, bazı cevapların akılda değil, yürekte saklı olduğunu bu ay net göreceksiniz. Kalbin yönü kıymetli terazilere, akrep ve yükselen akrepler hazır mı? Haziran ayının en kendini anlayanı, bakın. Haziran sizin için unutmak değil, yanlış yere koyduklarınızı doğru yere taşıma ayı olabilir. Bu ay yaşadıklarınıza artık daha farklı bir gözle bakıyor da olabilirsiniz. Ve bazı duyguların neden bu kadar uzun sürdüğünü kendi içinizde daha net göreceksiniz. Yaylar, benim gibi yay burcu olanlar, bekletiyorum sizi. Biraz gizem yapalım yay burcunda. Önce bir şarkı molası, ardından geliyorum.

nefes alırsak Haziran ayının burçlarda enlerine bakıyorduk. Tabii ki benim burç yay burcu. Yay olanlar burada mı acaba ve yükselen yaylar? Haziran ayının en yola çıkanı olacak. Yani biraz dağınık ama içinde bir şeyler değişiyor hissiyle giriyoruz Haziran ayına. Kafamız içinde dönen düşünceler yavaş yavaş netleşirken siz de artık aynı yerde saymak yerine harekete geçme isteğini daha güçlü hissedeceksiniz. Bu bende kesinlikle var. Yani içten içe hadi artık kalk diyen bir tarafımızı artık harekete geçireceğiz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Oğlaklar hızım öne çok. Oğlak ve yengeç dinleyicim var. Başak da var yalnız, dikkatimi çekti. Oğlak ve yükselen oğlaklar Haziran ayının en para kazananıymış maşallah. Haziran ayında uzun süreler verdiğiniz belki de emeklerin karşılığını almaya başlayacaksınız. Hani boşuna mı uğraştım dediğiniz her şeyin aslında size bugünkü güçlü noktaya getirdiğini unutmayın. Sadece para kazandırma değil, aynı zamanda para yönetmeyi de öğretecek bu ay size. Ama şimdi böyle olunca acaba diyorsunuz ki zorluk sıkıntı mı olacak? Çünkü ben parayı yönetmeyi öyle başladım. Bir yay olarak parayı yönetemeyen bir insanken 20'li yaşlara kadar, sonrasında öyle bir yönettim ki. Ama tabii ki sıkıntılarla, böyle sınavlarla oldu bu gönlümün dostları. Peki Kova burcu ve yükselen kovalar, Haziran ayının en de böyle derleyip de toplanayanı diyebilirim. En fazla böyle derleyip toplayan olacaklar ve yaşam mottoları artık her şeyi kontrol etmek üzerine kurmak yerine olanı daha net görüp kabul etmek üzerine şekillenecek sevgili kovalar. Ve balık ve yükselen balıklar da Haziran ayının en aşık olanı diye görüyorum. Bu ay deyim yerindeyse böyle sevginizi kalbinizde büyütüp hayatınıza yansıtacaksınız. Yüreğinizin sesi daha güçlü duyulabilir sevgili balıklar.

Hadi gelin bir rakam tutalım gönlümün dostları. Var mısınız? 1 ile 3 arasında. Bu sefer ben 1 diyorum. 2, 3. Hanginiz söylüyorsunuz? Hadi bakalım. Ne çıkacak bu rakamın sonrasında? Bakalım nasıl bir enerji gelecek? Nasıl bir mesaj gelecek? Hazır mısınız? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Tutun bakalım. Ben de merak ediyorum. Ben bu sefer 1 dedim. Hep 3 diyordum hatırlarsanız. Bu sefer bir olsun benimki. 505-188-30-0 Meltem bekliyor, Ayşegül bekliyor, Ebrar bekliyor. Serpil'im sen de hoş geldin.

Evet, hazır mıyız şimdi? Bir numara, bir rakamını diyenler, söyleyenler, acaba ne çıktı şansımıza? Şöyle güzel bir mesaj olsun gönlümün dostları. Hazırsak. Şimdi insan bakın, nasihat da düzelmezse musibetle düzelir demiş. Evet, bir numaraya çıkan mesaj. O yüzden kimse kimseden üstün değildir. Hak sizi hür yaşatırken hırs sizi köle etmesin. Bakın bu çok önemli. Hak sizi hür yaşatırken hırs sizi köle etmesin dostlar. İki numara diyenler, üç numara diyenler, birazdan geliyor mesajınız. Bu bir numaranın mesajıydı.

Sorduk dostlara, bir mi, iki mi, üç mü dedik. İki numarada sıra. Hazır mısınız? Ben şu biri değiştirebilir miyim ya? İstediğim olmadı ya. İstediğimi duyamadım ya. Biri söylemiştik efendim. Şimdi sırada iki numara var. Hayatta beklentilerimi gerçekleştirmek için en iyi halimle çaba göstermeye ve isteklerimin gerçekleşeceğine olan inancımı taze tutmaya niyet ediyorum diyelim mi? İki numara. Peki üç numara? Güzel bakıp, güzel düşünüp bu sayede ihtiyacım olan güzellikleri hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Hadi bir numarayı kaçıranlar olabilir. Biz yeniden bakıyoruz. Bir dakika, bir numara için yeni mesajım var. Ne böyle yaşanmış olan şeylerle, yani şu anda yaşanmamış olan şeylerle olayım, meşgul olayım ya da geçmişte yaşanmış olup da bir şekilde böyle hayatımı zindan eden şeylerle meşgul olayım. Bence en güzeli olasılıklara yol almaya, yer açmaya, alan açmaya niyet ediyorum. Bu ses benden mi acaba geldi böyle? Vikim duyuldu mu Vikim? Bu şarkı Viki için de gelsin.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'dense 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekorlar aşılmış oldu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Evet dostlar, bir programın sonuna yaklaştık artık. Birazdan Hilal Özgen'in burada olacak. Ben doyamıyorum tabii ki sizlerle yazışmaya, şu an konuşmalara da. Vildan'ımı görüyorum, Pervin'imi görüyorum. Şu an Büşra'cımız Trabzon'da bizi dinliyor. Hem galiba çalışma böyle önünde birazcık böyle kağıtlar, kalemler, dur bakayım ders mi yoksa iş ortamı mı, hem de aynı zamanda bilgisayardan dinliyor. turkuvazradyolar.com ya da Turkuvaz Radyolar mobil uygulama. Çok yakında oradan böyle bir yarışmalar hazırlıyoruz. Şöyle hediyeli, güzel, dijital ortamda da bizi bırakmıyorsunuz. O kadar hoşumuza gidiyor ki çok teşekkür ederim. Hep böyle analizler geliyor. Sağ olsun, var olsun Türkiye'm. Gurbette olan dostlarımız. Ay Elvan'ım gelmiş. Elvan'ım, diğer Elvan'ım. Almanya'dan taksici dostumuz Elvan'ımız. Hoş geldi. Gülay'ım ve tabii ki diğer Elvan'ım da şu an Almanya'dan bize selamlar gönderiyorlar. Kürşat şu an bizimle. Kürşat için de bir şarkı gelsin mi? Gelsin tabii ki. Herkes rakamları da yazmış. Arada bu rakamları söyleyelim. Ben bugün kendi duymak istediğimi pek duyamadım. Ama öyle bir şey yok değil mi gönlümün dostları? Yani ne çıkarsa bahtımıza kabul etmedim, farkındayım mısınız? Asya'cığım teşekkür ediyorum. Merve'miz, isimlerini okuyamadım dostlarım var. Fitnacığım sen de hoş geldin. Sufiye Mardin'den selamlar. Zerrin'im, Gamze'cim, Sebahat'cığım. Ve tabii ki bazı insanlar sevip kavuşmak için değil de bazıları da birkaç kere diyor. Böyle bazen ihaneti, bazen sadakatsizliği öğrenmek için de yan yana geliyor. İşte aynı oluyoruz be gönlümün dostu. Adını söylemeyeceğim ama ben birazdan ona bir mesaj göndereceğim. Bir vefasız şarkı istemiş. Bence onun adını hiç burada anmayalım diyorum gönlümün dostu. Kıyamam ben size. Birazdan yanındayım. Onunla bir yazışacağım. Biraz böyle bir belki abla tavsiyesi ya da yaşadıklarımdan yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Belki bir farkındalık olur hayatında. Bugün bazı şeyler toparlanır. Beklersiniz böyle yıllarca toparlanmasını. Atamazsınız kafanızdan bazı şeyleri. Bir an gelir. O andan sonra her şey değişir. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezi kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elçi'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Uzay ve yapay zeka devi SpaceX, 75 milyar dolarlık rekor bir halka arz planlıyor. Böylelikle şirket değerinin 1,77 trilyon dolara ulaşması ve kurucusu Elon Musk'ın tarihin ilk trilyoneri olması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaşıyor.

neden daha sıcak olacak diyelim, bol su içmemiz gerektiğini hatırlayalım. İşimiz gücümüz yoksa bahar da bitti, yaz da geldi diye dışarı çıkıp gezmeyelim. Uzmanlar, meteoroloji diyor ki El Nino bizim son 3 sene, bak bugün 3. bu yıl 3. sene peşimizde El Nino bizi yaktı kavurdu. Ama dualarımız bu yaz için ormanlarımız yanmasın, ormandaki canlılarımız zarar görmesin.

görmesin. Bizim yeşilimiz, doğamız zarar görmesin. Dualarımızı bu sene yaz başında ediyoruz, sonra gecikiyoruz, yanıyor ormanlar. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat başlıyor. Gönül dostumuza kocaman sevgilerle teşekkürlerimizi gönderelim. Utku ile istekler öncesinde saat tam 14'e kadar güzel şarkılar, sakin bir sohbet sizi bekliyor.

dışında 0505-188-30-0 hatırlatayım. Bugün şu an neyle uğraştığınızı bir yazın, sohbet ortamının bahanesi olsun. Sonra İstanbul'da trafiğin %53 oranında olduğunu hemen hatırlatalım. Trafik yoğunluğu, TEM Altınşehir, Halkalı yönü sol şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. O yüzden o bölgede yoğun bir trafik var. Yine Ataşehir Çakmak yönünde sol şeritte araç arızası var. Yoğun.

0: devam ediyoruz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Bakan Gürley'in bir açıklaması var. Bu süresiz nafaka iptali konuşuluyor ya, şöyle bir açıklama yapmış. Süresiz nafaka iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz diye bir açıklaması var. Konuyla ilgilenenler içinden alsınlar. Fiziki gram altın 6650 liradan satılıyor. Yine düşmüş ya. Altın büyük hayal kırıklığı 2026 itibariyle. Büyük hayal kırıklığı.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.

Az önce bakanımızın bir açıklamasını okuduk ama süresiz nafaka düzenlemesinin iptal edildiğini, hatta bunun ne anlama geldiğiyle alakalı bilgi sahibi olmak isteyenlere de birazdan detayları veririz. Yani süresiz nafaka neydi, niye iptal oldu? Bunun detaylarını birazdan konuşalım. Yani kimin ne işine yarıyor iptal olunca? Kimle alakalı daha iyi oluyor? Ona bir bakacağız.

yani süresiz nafaka, nafaka alacaklısının mali durumundaki önemli değişiklikler veya yeniden evlenmesi durumunda kaldırılabilir. Nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurulması gerekir ve değişikliklerin somut delillerle kanıtlanması gerekir. Bunun bilgisini bir geçelim. 0505-188-30-00'dayız. Yasemin'in Bursa'dan travmasıyla dalga geçen ben demiş. Bana yalan söylediler. Sen çek biz öderiz dediler ya. Yasemin unut orayı artık. Olan oldu.

insan da olsun demiş canım benim, öpüyorum yanaklarından. Ayşe'cim mesajın ulaşmamış, Kadriye Bursa'dan yazmış. Hasan Konya'dan. Ama şu an İstanbul Büyükada'da. Bahçeyle uğraşıyorum. Ne güzel, çok özledim ya ben de adaları. Cennetimiz onlar, İstanbul'dan kaçış yerimiz. Bir de hor kullanmasak, çöplerimizi toplasak, orada yaşayan insanları, canlıları bir daha gidebilme ihtimalimizi düşünerek hareket etsek ne güzel olur değil mi? Elvan'ım, senin mesajın da yüklenememiş kız. Selam kuzum, bugün buralar tatil, ben de bahçeye ekeyim biberlerimi şaşırtma yapıyorum demiş. Vallahi bu kadının konuşmalarını bazen anlamıyorum. Çok iyi ya Elvan. Şaşırtma yapıyorum demiş. Almanya'da bahçesiyle uğraşıyor. Orada havalar nasıl? Yerim ya canım benim. Reha Kurtuluş. Her zamanki gibi yerimizdeyiz. Yine yeniden diyor. Otobüsünün başında tır mı yoksa? ...505-188-30-0'la... şu aralar nelerle uğraşıyorsunuz?

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş 10

Saatimiz 12.56, bu saati bitiriyoruz. Çok özel şarkılar dinledik ilk saat. Çok da mesaj gelmiş. Söz veriyorum, yeni saatle beraber sizin mesajlarınız yayında biraz sohbet olsun. İyi ki varsınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye TOKİ'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Zalim İsrail ordusu zulümlerine devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda fiziksel engelli bir kadının da bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 kişiyi darp etti. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Amililer ikinci hazırlık maçını 7 Haziran'da Venezuela ile yapacak. Vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Türkiye, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığına şöyle bir bakacağız. 27 derece. İstanbul'da hava sıcaklığı şu saatlerde, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası olacak. Henüz ayın 4'ü, Haziran'da yaz gelmiyor dediğimiz anda karşımıza tokat gibi bize çarpan enteresan bir hava. Ankara'da yer yer gök gürültülü bir fırtına bugün. Söyleniyor, Ankaralılar bana bir yazsın, ama hava sıcaklığı 25

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

eksikti. Zaten gözümüzü telefondan kaldıramıyoruz ama Google şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki fotoğraflar kıyafetlerinizi tespit ederek size özel dijital bir gardırop oluşturabilecekmiş Google'da. Mesela kıyafetlerinizi tek tek inceleyebileceksiniz, kıyafetleri sanal olarak üzerinizde deneyebileceksiniz, kombinler oluşturabileceksiniz ama bu sizin kendi gardırobunuzdaki kıyafetlerden çekip çekip fotoğraflarınızı Google'a atacaksınız ve oradan kombin oluşturup bir akşam önceden ertesi gün kombininiz hazır alıp çıkacaksınız giyip. Umarım giymeyi unutmazsınız. Bu kafayla unutacağız yani. Yerimizde her şeyi yapıyorlar.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

buçuk saattir aynı %53 oranında. Bu kez ama sıkışık yerler değişmiş. Tem Mahmut Bey, iki telli Masko yönü sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede trafik yoğun. Ah, ah, hava azıcık ısınınca araç arızaları da çoğalıyor. 7 Haziran Pazar günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılacak etkinlik nedeniyle köprü güney yönde trafiğe kapatılacak. Bunun haberini şimdiden verelim. Bugün günlerden Perşembe. Trafik akışı kuzey yönden gidiş geliş olarak sağlanacak. Bilginiz olsun. Her iki köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya yoğunluğunun olduğunu söyleyelim. Bu Esenyurt, Avcılar, Tem üzerinde bir yoğun. Beylikdüzü'nden işte Esenyurt, Bağcılar'a doğru giderken Tem üzeri çok yoğun gözüküyor. Birinci köprü ta nerelerden başlıyor ta? Ana, Göztepe'den başlıyor. Ataşehir Ümraniye'den başlayan bir yoğunlukta ikinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken var. Onu da söyleyelim. İyi yolculuklar dileyelim şu an bizi trafikte dinleyen herkese. Peki, mesajlara şöyle bir bakalım. Canım Elvan, bu arada Almanya soğukmuş. Şaşırdık mı? Yok. Can yazmış İzmir'den. Daha doğrusu bir video göndermiş aracından. Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Ebru'cum, Hilal'cim tekrar merhaba. Hep birlikte köy yaşantısına mı geçsek dijitalden kurtulmak adına? Ya elimizde değil ki hayatım. Bizi de oralara koy şimdi. 2 gün sonra bu hayatı özleriz. Alışmışız elimizde telefon. Altımızda Marmaray, oradan geç metro, oraya git buraya git. Yani biz de bu hayata alışmışız, söyleniyoruz ama yaşayamayız gibi. Yine de mükemmel bir şehir hayatından hafif bir köy hayatına geçme inanılmaz bir fikir. Ankara incek yanıyor burası demiş. Rüzgar falan yok diye de eklemiş. Allah Allah, Ankara'da bugün gök gürültülü sağanak yağış diyor meteoroloji ama demek ki ilçe ilçe değişiyor. Bu arada İspanya'da Mayıs ayındaki sıcaklıklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetmiş. Sıcakta dolaşmanın ve sağlıktaki problemin önüne geçmek çok zor. Lütfen bol su ve gerekmedikçe havalar ısındığında dışarı çıkmayalım. Günür, torunu Öykü ile Günür Hanım'a göndereceğiz bir şarkı. Öpüyorum yanaklarınızdan. Eymen Salih Niğde'den yazmış. Bayramdan beri kiralık ev arıyorum. Kiramız 10'ken 17 bin oldu ve Niğde'de abartılı ev sahipleri biraz vicdanlı olsunlar demiş. Bir de hasta oğlum var, tek maaşla geçiniyoruz diye eklemiş. Anam, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Niğde'nin demek ki kiralarına göre 17 bin anormal artış olmuş. Sen gel burayı gör. Sen gel, geçen sene bizim kiraya 10, ondan 10 bin, 12 bin o civarlarda. Yani etraftaki insanlar da çok şikayetçi bu konuda.

ben gerçekten yani geçime artı kira eklemek çok zor, onu söyleyelim. Çok haklısın. Bu arada geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Evladınla alakalı şifa diliyorum sana ve ailene. Zor ya. Ondan 17 bine. 10 binken bir anda 7 bin eklemek insanın bütçesini yıkar, bozar. Azıcık birbirimize karşı anlayışlı olacağız ama ev sahibine gitsen o da diyecek ki ona zam böyle oldu, benim de şuradan maaşım kesildi, şöyle açım böyle tokum, anlatacak yani.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tüm Sivaslılara selam göndermiş, kıramadım ya, Dilovası'ndan selamlar diyor. Selahattin Yalıç. Tüm tasarım ekibi olarak beni dinliyorlar. Okuyamadığım mesajları İrfan, Soykurt, Leyla, Denizli'den, Gülay, Almanya'dan kız. Tatlı minnoş. Hava berbat demiş. Tuğba Özkışık, Mustafa İstanbul'dan, Şerif Almanya'dan, Almanya'dan Zühre ve diğerleri. Yayın bitti. Şimdi sırada Utku var.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye TOKİ'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. T10X ve T10F modelleriyle satış listesinde ilk iki sırayı alan TOGG, Türkiye elektrikli araç pazarında %25 payla liderliğini korudu. Dünya Kupası'ndaki maçlarda Süper Lig'den 45 oyuncu forma giyecek. Ayrıca milli takımın 26 kişilik kadrosunda 11 futbolcu yurt dışında önemli kulüplerde forma giyiyor. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yavaşlama gibi belirtilerle ortaya çıkan ve beyin sisi denilen durum son yıllarda çok arttı. Uzmanlar yetersiz uyku, düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam ve kronik stresin bu duruma yol açtığını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren hattı uzunluğunun 2028'de 17 bin kilometreye ulaşacağını açıkladı. Yapımı süren 4.164 kilometrenin 3.000 kilometresi 2 yıl içinde devreye alınacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla İstekler. İsteyin yeter.
2: Şükür yine kavuştuk. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ve Utku'yla İstekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. Oo, harikasınız maşallah. Yine birbirinden güzel mesajlar ulaşmaya başladı bana. Ki gelmeden yazan dostlarımız da var. Onlara da sonsuz teşekkürler. Evet, 3 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Evinde, iş yerinde, aracında, artık neredesiniz bilmiyorum ama birazdan daha da bir katılım olacak. Daha da güzel dostlarımız aramıza katılacak. Yine onların da gönlünden geçenleri turkuaz rengiyle, turkuaz güzel.

özelliğiyle hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Ben hazırım. Bakalım sizler nerelerdesiniz? Önce ufak bir içtima alalım siz sevgili dostlarımızdan. Bakalım nerelerden dinliyorsunuz beni? Mesaj attığımızı bir hatırlatalım WhatsApp üzerinden. 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizler nerelerden bize katılacaksınız? Bakalım kimlerin duygularına tercüman olacağız? Aynı zamanda takip etmeyenler var mı? Instagram, Radyo Turkuaz. Takip etmeyenler varsa bizleri takip edebilirsiniz. Orada da son bir paylaşımda bulundum. Son paylaşmış olduğum videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile İstekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün olsun dostlar. Başladık.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Aziz. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

İnsanlara güzellik gerek, insanlara mutluluk gerek, insanlar her daim olduğu gibi illa büyük şeyler yapmaya gerek yok, öyle değil mi? Küçük samimi bir söz bile insanlara güzel gelir. Bir gülümseme bir insanın bütün gününü değiştirebilir. O yüzden her zaman diyoruz ya, her şeye pozitif yaklaşmakta fayda var. Başladık programa, Zühre ile başlayalım. Betül Tuğba ve kızlarım için gelsin demiş. Ardından Kürşat, teşekkürler sana ve bütün sevdiklerine. Yasemin hoş bulduk, teşekkürler. Ayfer var, o da bizi dinliyor. Eşim Fahri, oğullarım Fatih ve Onur için Allah bağışlasın. Şerife Antalya'dan.

Sıradaki şarkım sizler için. Yasemin Mardin'den sevgiler, selamlar olsun size de. Merhabalar, sizi dinliyoruz demiş Melek ve şu anda ekip olarak kulak veren arkadaşlarımız var orada, bizi dinleyenler. Selam olsun size de. Bursa'dan yazıyorum, eşim Ömür'e armağan ediyorum diyor Hilal, göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de selam olsun. Muhammed selamlar olsun, Seyran Tepe'den dinliyor bizi. Sana ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar. Kıymetli dostum Seyfi Kapı, o da benim can dostumdur. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz Seyfi abi. Her şey gönlünce olsun, sen de şu anda yoldasın, Allah'a emanet. Leyla ben, sevgiler, köy yolundayım diyor. Kızımın okuluna yetişmeye çalışıyorum. Kuralları çiğnemeden, emniyet kemerim takılı bir şekilde. Herkese bir şarkı istiyorum demiş. İyi ki varsınız, her yerde bizimlesiniz. İyi ki siz de oradasınız, iyi ki siz varsınız. Kadriye'nin mesajı var. Radyo Turkuaz deyince diyor, Marmara'nın mavisi. Sevgili Kadriye, eşi Necdet Bey, sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. O güzel denizin tadını çıkartın, olur mu? Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Sesim.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Utku abi merhaba, ben de diyor kahvem elimde, seni home office'te dinliyorum demiş. Home office olayı gerçekten çok güzel, özellikle kadınlar için. Yani ne derece, tabii yaptığınız işe göre değişiyor ama biraz daha rahat oluyor galiba. İşte çoluğunuz çocuğunuz varsa hem daha bir kolay oluyor, hem işlere anında yetişebiliyorsunuz. Yani home office önemli. Aslında biz de istesek istediğimiz her yerden yayınlarımızı yapabiliyoruz. Öyle bir imkanımız var bizim ama biz daha çok böyle gelme taraftarıyız stüdyoya. Buranın atmosferi, buranın ahengi bir başka oluyor tabii. Başka bir havaya giriyorsun buraya geldiğin zaman. Arzu Hollanda'dan ütü yapıyorum diyor. Akşama oğlum Volkan'ın da okulda galası var diyor. Çok heyecanlıyız. Ona yeni adımlarında bol bol başarılar diliyorum. Eindhoven'dan Arzu Hanım. Her şey gönlünüzce olsun. Nice güzel yıllarını görün, başarılarını görün diyelim. Aydın'dan Yeşim. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarım.

Yenge, Gülbin, Derya, Sultan, Cem, Oğuzhan ve Erdem için gelsin demişler. Bizden de sizlere selam olsun. Songül Beypazarı'ndan kızımla sizi dinliyoruz diyor. Eşim Mustafa için, çocuklarımı ve sizi dinleyen herkese armağanım olsun diyor göndermiş olduğu mesajında sevgili dostlar. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Ben buradayım saat 17'ye kadar. Bugün de sizlere ufak bir sorum olacak. Elimize bir silgi alacağız. Ve o silgiyle neyi silmek isterdiniz diye bugün sizlere soruyorum. Herhangi bir şey olabilir hayatınıza dair, yaşamınıza dair, bir insan olabilir, ne bileyim, yaşanmasını istemediğiniz bir gün olabilir. Yani neticesinde silgi sizin elinizde. Bakalım ne cevaplar gelecek sizlerden. Yani bugün elimize silgimizi alıyoruz ve silmeye başlıyoruz. Bakalım neler yazacaksınız. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

Yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım kimler var? Gülnur Yayınlar, İstanbul'dan dinliyoruz. Torunum Öyküm'le birlikte radyonun başında ismini okumak

Kızınızı bekliyor demiş. Peki maşallah, selam olsun. O zaman minik Öykü'ye, güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Size de afiyet olsun. Türk kahveleriyle beraber eşlik eden dostlar. İyi yayınlar diliyorum Almanya'dan. Anneme selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyor Esma. Sıradaki şarkı onun için gelsin. Peki selam olsun. İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan Melis. Her zamanki gibi işimizin başında, radyomuzun yanındayız. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlarım Nagihan ve Ayşe için sana da selamları var diyor. Aleyküm selam. O zaman güzel bir şarkıda buluşturacağım sizi az sonra. Konya'dan Abdurrahman, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Özellikle çanta imalat enerjilerine gelsin demişler. Peki sizlere de armağan olsun. Ereğli'de kulak veren dostlara da sevgiler, selamlar, sevgili dostlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım. Elimize bir silgi alıyoruz ve silmeye başlıyoruz. Elinizde bir silgi olsaydı hayatınızda neyi silerdiniz diye bugün sizlere sordum. Birazdan sırasıyla gidiyorum çünkü mesajlar ulaşmaya başladı. Okumaya başlayacağız. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Bir gün diyor dönersen anlarsın diyor benim için tek gerçeği. Uğur merhabalar. Az önce dinlettiğim şarkı sana da armağan olsun. Serkan, Edeler Diyarı'ndan biz de diyor yem çekiyoruz, servisçiyiz. Ve bir de sıradaki şarkı Kahramanmaraş'tan Serkan Kerkes. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Özellikle sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Herkes diyor ayık olsun diyor. Ben Serkan Kerkes. O zaman ne diyeceğiz? Kafasına göre herkes. Bunu da ben ekledim, sana armağan olsun. Murat Sivas'tan dinliyor. Batman'da olan sevdiğim Kudret için sizden bir şarkı hediye ediyorum. Peki. Bünyamin, sevgiler selamlar bütün emekçi kardeşlerim için. Kolay gelsin. Sakarya'dan dinliyorum. Adım Ensar. Bir sonraki şarkı annem için gelsin. Fitnat Eskişehir'den çalışıyoruz, sizi dinliyoruz. Arkadaşım Emel'e kulaklığımın tekini verdim, ona da dinletiyorum sizi. Nalan, Emel ve benim için bir şarkı demiş sevgili Fitnat. Selam olsun. Gözde İskenderun'dan, abi denize gidiyoruz, giderken radyomu da götürüyorum. O kadar bağımlı olduk ki turkuaza demiş. Siz yapamıyoruz. Teşekkürler.

güzel denizinde tadını çıkartın olur mu? Yavaş yavaş artık deniz suları da ısınmaya başladı. Hele hele Akdeniz daha da bir başka, öyle değil mi? Devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Çok güzel mesajlar var. Daha silgili mesajlara gelmedik. Sağlıklı olduğumuz her güne şükürler olsun diyor. Kardeşim dinlemedeyiz demiş Nurten ablam, selam olsun. Artık başlayabiliriz silgi ile ilgili gelen mesajlara. Eyvah eyvah Utkucum diyor. İnanır mısın diyor İmran abla. Silgi biter diyor. Bir şarkıda bana armağan olsun peki. Hamdiye Bursa'dan, Kurşunlu'dan deniz manzarasına karşı oturdum ve sizi dinliyorum demişler. Selamlar olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Haziran İstanbul'dan dinliyor. Haziran için ve bütün sevdikleri için. Kemal'in mesajı var. İzmir'den sevgiler. Merkez'den, Afyon'dan sevgili Yasemin. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin diyelim. O zaman bu şarkıyı da sizlere hediye edelim. Olur mu dostlar?

gösteren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Devam ediyoruz. İyi yayınlar Neslihan. Sıradaki şarkı eşime çocuklarıma armağan olsun. Bu arada silgi benim elimde olsaydı hayatım ne kadar kötü olursa olsun dayanırım diyor ama kızımın beynindeki kitleyi silmek isterdim diyor. Çok riskli bir yerde durmuş diyor maalesef. Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin Neslihan. Kalbimi sizinle birlikte. Bizler buralardayız. Selam olsun. Çilek kokan şehrimizden komşularla beraber demiş annem, Nuray, Birsen abla ve ben kahve içiyoruz demiş Merve Aktaş. Şarkılarınızı dinliyoruz. Çok teşekkürler. Bizi de buradan dinleyen halamıza gelsin diyor. Doktora gitmiş, kendisi çok geçmiş olsun. İnsanın en büyük serveti sağlığıdır. O yüzden sağlıklı olmaya dikkat edelim, olur mu? Hem çalışıyorum hem de radyoyu dinliyorum diyor. Çok iyi geliyorsunuz. Stresi azaltmanın en kolay yoldur diyor. Çok sevdiğim Ayşem'e bir şarkı istiyorum demiş sevgili Enver gönderdiği mesajında. Antalya'dan Rukiye, emekçi işçiler olmak üzere sıradaki şarkı arkadaşlarım Muhammed ve Ceyda için gelsin. Şükran, gurbette olan kızım Hatice için onu çok seviyorum. Kendisine iyi baksın diyor göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de. Gönül'ün mesajı var. O da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı beni seven herkes armağanı olsun. Züleyha'nın mesajı var. Trabzon'da Leyra Çin'den selamlar olsun. Silgi benim beynimde zaten diyor. Hatırlamak istemediğim her şeyi arkadan silerek yoluma devam ettiriyor bana. Bazen iyi şeyler arada kaynıyor ama demiş olsun. Kaliteli hayatın da en temel kuralı beyninizden çöpleri temizlemek diyor. Aynı bilgisayardaki gibi öyle değil mi? Hemen geri dönüşüm kutusuna atalım. Sevgili Züleyha, sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Kardelen, oğlum Tuna ve Ali için demişler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye TOKİ'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Dünya Kupası'nda 48 ülkenin kadrosu açıklandı. Uluslararası sahneye en çok oyuncu gönderen takım Manchester City oldu. 12 farklı ülkeyi temsil eden 19 oyuncusuyla turnuvaya en çok futbolcu gönderen takım olarak tarihe geçti. Milli Saraylar Başkanlığı'nın düzenlediği ve büyük ilgiyle izlenen geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Gösteriler 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. ABD'li kuruluşlar yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik hızla artan talebinin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Telefondan otomobile fiyatlar yükselebilir. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bazen işin içinden çıkamasak da neticesinde ortak bir noktayı buluyoruz, öyle değil mi? Her gün yeni bir başlangıç, her gün yeni bir fırsat olarak düşündüğümüz zaman bazı şeyleri bazen de kafadan silmekte fayda var. Birçok dostumuzun da yaptığı gibi. Gerçi arada bazen iyilikler de kaynıyor ama olsun, insan onu yeri geldiği zaman hatırlıyor ama kötülükleri kesin olarak silelim. Geri dönüşüm kutusuna süresiz olarak onları kadro dışı bırakalım. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. İkinci saatimize hoş geldiniz bu arada. İzel Adana'dan, abi yayınlar. Adana'dan Elif ben. Seni dinliyorum. Özellikle babam Sadık için ve bütün sevdiklerim için armağan olsun. Her şey kalbince olsun senin de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Hülya Uslu Er, o da bizi dinliyor. Sevgiyle seveceklerim, savaş çıkaranlar diyor. Vatan hainleri, insanları, hayvanları, doğayı katledenleri, kısacası kötü ve vahşi olan herkesi diyerek duygularını paylaşmış. Dünyayı sevgi ve iyilik kurtarsın diyerek duygularını paylaşmış Hülya Hanım Alanya'dan. Hatice, her şey gönlünce olsun senin de. Elimde bir silgi olsaydı kitap okumadan geçirdiğim yıllarımı silmek isterdim diyor gönderdiği mesajda. Elif Sakarya'dan, elimde bir silgi olsaydı travmalarımı silmek isterdim demiş göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de sevgili dostlar. Bakalım sırasıyla, o kadar çok mesaj var ki. Vildan İzmir'den, maşallah. Güzeller güzeli torunum Elif'im için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Bir de onun doğum günü demiş. Benim adıma kutlar mısın? Elif'in doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel yıllara. Elif Nira. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir hayatın olsun. Karşına iyi insanlar çıksın. Başarıların daim olsun.

0: Expertiz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Çağlayan İzmir'den dinliyor bizi. Çağlayan öğretmen, İzmir'den selamlar. Ben de size kahvemle eşlik ediyorum diyor. Afiyet olsun, selam olsun size ve öğrencilerinize armağanımdır. Birazdan dinleteceğim şarkı. Arzu Hollanda'dan, ben diyor silgiyle kilolarımı silmek isterdim diyor gönderdiği mesajında. Yusuf Karaca, Aydın 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kalemi olarak selam olsun size de. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Adem Kırşehir'den, sıradaki şarkı sana. Cemile İzmir'den, sana ve eşin armağan olsun. Bakalım başka kimler var? Hülya İzmir'den dinliyor bizi. O da Türk kahvesi ve sodayla, yalnız meyveli sodalardan uzak durun. Az önceki dostumuz söyledi yani silgiyle kilolarımı silmek isterdim diye. Yani o yüzden tamam, maden sodası iyidir ama meyvelisinde katkı var, lütfen tercih etmeyin. Hayri ben, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Hayatın bütün zorluklarına rağmen sen benim en güzel iyi kimsin diyerek duygularını paylaşmış. Ebru Gündeş istekleri var. Melek ve orada dinleyen arkadaşlara da selam olsun. Onları da birazdan gönlünden geçen şarkıyı dile getireceğim. Elif Bursa'dan nasılsınız diyor. Çok şükür geldiniz diyor. Sesinizi hasret bıraktınız. Ama ben saat 14'te başladım. Siz 14.58'de mesaj göndermişsiniz. Peki. İstanbul'dan İsa, canım eşim Hatice'm için sizden bir şarkı istiyorum. Ben de demiş sevdiklerimden ayrı geçen günlerimi silmek isterdim demiş. Dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Gülen'in mesajı Giresun'dan, Gaziantep'teki annem, kardeşim ve kızımla dinliyoruz sizi demişler. Sizden bir Çelik şarkısı bekliyoruz. Siz de Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkım var. Çelik'ten de bir şarkı var birazdan. Yağmur Sivas'tan, günümü güzelleştiren radyo iki varsınız diyor. İlk siz de oradasınız. Ayşenur, bugün kalbim bir başka atıyor diyor. Çok mutluyum, sizinle paylaşmak istedim. Maşallah diyelim. Vildan Hanım, sağ olun, çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne gelirse tabii ki. Gözde, onlar da sahilde. Masalarını kurmuşlar. Masanın en başında Radyo Turkuaz var. Tam bir deniz ve piknik havası. Selam olsun size. Onlar da sağlıklı beslenen dostlarımızdan. Elif Adapazarı'ndan, kızım Ceyda için armağan olsun diyor sıradaki şarkı. Sadık hoş bulduk. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Pelin'in mesajı var. Silmek istediğim diyor. Tam 25 yıl var diyor. Fakat her dönüp baktığımda çok büyük bir ders oluyor bana. O yüzden silmek istemiyorum ki. Tecrübe ediyorum ve önüme bakıyorum demiş Pelin göndermiş olduğu mesajında. Herkesin kendince farklı bir hikayesi, farklı bir hayatı var. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım neleri silmek isteriz hayatımızdan.

0: sevdalı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: Devam edelim Radyo Turkuaz'da. İstanbul'dan Erzurum'da olan yeryüzünün en güzel papatyasına bir şarkı hediyem olsun diyor Fatih. Her şey gönlünce olsun senin de kardeşim. Allah kavuştursun diyelim. 12 yaşında diyor, ayrıldım vatanımdan. 45 yaşındayım ve yurt dışında yaşıyorum. Vatanımdan ayrıldığım günü diyor, silmek isterdim demiş Şenay Yenice göndermiş olduğu mesajında. Elimize bir silgi aldık ve silmeye başladık. Bakalım neleri siliyoruz hayatımızdan. Hayatımdaki hiçbir şeyi silmezdim diyor. Çünkü ben hiç kaybetmedim. Ya kazandım ya tecrübe sahibi oldum diyor. Aklım halen yapamadıklarımda diyor. Kemal Kayatürk Eskişehir'den iddialı bir arkadaşımız. Aklım hala yapamadıklarımda. Vay vay vay. Neler gördüm neler geldi başıma diyor. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Yakup neredesin? Bu mikrofondasın galiba değil mi? Evet oradasın. Bu gece değil de cumartesi gecesi değil mi? Cumartesiye pazara bağlayan evet. Gece 00'da başlayacaksın. Gece saat kaça kadar? 5'e kadar falan.
1: Sabah inşallah 6'ya kadar. Yok saat 2'ye kadar beraber hiç. Olacağız bundan sonra.
0: Uzatabilirsin inşallah. Aslında böyle bir saat daha böyle. Keyifli geçer çünkü gece programları yani özellikle.
1: Belki akışa göre olabilir.
0: İş yerlerindeki arkadaşlarımıza bir yoldaş olursun, bir ses olursun. Hep şarkıyla da olmuyor tabii.
1: Tabii uykuyu çok sevmeyenlerle, geceyle arası iyi olanlarla görüşeceğiz bundan sonra. O saat 10 ile 12 arasında. O zaman biraz senden gececi dostlarla bir arada olalım.
0: O zaman dedik. Senden Sakiler'den bir şarkı isteyeceğim. Uykuyu geceye.
1: İlk şarkı
0: olsun tamam. Eyvallah.
1: Tamam.
0: Başarılar diliyorum yeni saatinde. Her şey gönlünce olsun. Dinleyeceğim ben de inşallah.
1: Çok teşekkürler.
0: Senden bol bol istek isteyeceğim haberin olsun.
1: Tamam bekliyorum.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız, nerelerden dinliyorlar bizi. O kadar karıştı ki mesajlar burada. Çiğdem Hanım, o da bizi Mudanya'dan dinliyor. Torunum masala gelsin diyor. Anneannesi onu çok seviyor demiş. Maşallah. Rabbim güzel yazılar yazsın. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun. Selam olsun. Adana'dan Bülent Saygın, eşim Rabia için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Peki, selamlar, sevgiler olsun size de. Nur Sever, o da bizim can dostumuz, o da şu anda kulak veriyor bize. Nur Sever için, Eda için ve bütün sevdikleri için. Yavuz Köse, Bursa'dan dinliyoruz sizi. Sevgili eşim Leyla ve bugün mezuniyet töreni olan liseli bir tanecik kızım Deniz için. İyi ki varsınız diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Nice güzel başarılarını görün inşallah. Sağlıkla, huzurla. Merhabalar, sizi dinliyoruz demiş sevgili Serkan. Okudum mesajınızı. Kahramanmaraş'tan yem işiyle uğraşan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Kütahya Tavşanlı'dan selam olsun. Zerey Tekstil'den Yakup, sizlere de hayırlı işler diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Sevgili dostlar, hazır mıyız? Devam edelim o zaman. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve elinize bir silgi aldığınız an hayatınızda neyi silmek isterdiniz diye bugün sizlere sordum dostlar.

0: Sertünsüz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, en

0: Çiftçinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

öğrencilerini götürüyorum demiş. Yanında oturan prensesimiz var diyor. Büşra Tezdönen ve Semanur Özkan. Selam olsun size de sevgili dostlar. Adem Çakır Belçika'dan dinliyor. Sporumu yapıp sizi dinliyorum diyor sevgili Adem. Memleketim Ardahan'a selamlar diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Ben de spora başlayacaktım ama olmadı bir türlü. Olmadı yani. O kadar iş var ki, o kadar çok çalışıyorum ki anlatamam size. Emre en son dedi ki Haziran ayında artık başlayalım dedi. Nasip dedim, kısmet dedim, bakalım. Daha Haziran'ın başındayız, sonunda daha çok var. Haziran'ın bir tarihinde başlarız herhalde. Kardeşimin de kulakları çınlasın. Devam ediyoruz. Bu saati bu güzel şarkıyla kapatıyoruz. Güzel bir Baha ve Tan düetiyle baş başa kalalım. Ardından son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saate ufak bir içtima alalım mı? Aramıza kimler yeni katıldı? Kimler nereden dinliyor? O halde buyurun. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz.

0: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye Toki'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani'yi resmi törenle karşıladı. İran lideri Ayetullah Müjdeba Hamaney, ABD-İsrail'in savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa yöneldiğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut uluslararası enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü enerji altyapısı sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir riskin öngörülmediğini söyledi. Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 3,3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: olacak gibi değil.
1: Olacak gibi değil. Nurcan Aydın'dan her şey gönlünce olsun diyelim. Sana ve bütün sevdiklerine sağlık, sıhhat diliyorum. Yani her şey kader, her şey kısmet. Bazı şeyler var, insanın hayatından silinmiyor. O yüzden de uygun bir yoluyla birlikte hayatınıza devam edeceksiniz. Ahmet Almanya'dan merhabalar, Köln'den. Ahmet ve Gamze Hatay'daki anne ve babamıza selam söylüyoruz. Elimde bir silgi olsa daha önce yaptığım maddi konulardaki hataları silerdim diyor. Canı sağ olsun. Parada pulda her şey gelir geçer. Asıl olan sağlıktır. Rabbim kararını da versin. Çok verip azdırmasın. Az verip istettirmesin kimseden. Öyle miydi o? Sen daha iyi bilirsin o işleri. Eyvallah. Arif Tuzla'dan selam olsun. Mediha Malatya'dan, Özlem Devin ve ben Mediha ablanız, selamlar olsun. Severek dinliyoruz sizi. Selam olsun can ablalarıma. Hazel Bursa'dan dinliyorum. Şu anda çalışıyorum, yurt dışında olan eşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun size. Allah kavuştursun diyelim. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere. Devam edeceğiz. Uzun zamandan beri dinletmediğim bir şarkı var. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalacağız. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da dev bir ismi ağırlayacağız Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: adam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasından yazan dostlarımız var. Takip etmeyenler var mı Radyo Turkuaz sayfasını, Instagram sayfasını? Bakalım kimler var ve nerelerden kulak veriyorlar bize. Özlem, iyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan kucak dolu selamlar olsun. Dinlemedeyiz diyor. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Abi günün güzel geçsin diyor. Sıradaki şarkıcımdan çok sevdiğim annem Gülten için istiyorum. Kendisi hasta diyor. İnşallah iyi geçecek diyor. Hadi bakalım. Onun en güzel ilacı biliyorsunuz moraldir. Rabbim Şafi ismiyle şifalarını versin. Her zamanki dinlemedeyiz demiş. Ahat Kesin göndermiş olduğu mesajında. Nilgün, iyi yayınlar diliyorum. Selam olsun herkese İskenderun'dan. Nuran Arslan, iyi yayınlar. Sağ olun, eksik olmayın. Nermin, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar. Dilek Azkan, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Teşekkür ederim. Nihal Ayerdem, sevgili kardeşime de benden selam olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz. 16-18 yaptık saatleri. Artık son 40 dakikamız neredeyse. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Her şeyi silse de insan bazı şeyleri asla silemiyor hayatından. Devam ediyoruz. Aynur, merhabalar. Geçen gün Muazzer Soy'dan o kadar güzel bir şarkı çaldınız ki demiş, hatırlayamıyorum. Sen gittin mi ben ölürüm. Hakkı Yalçın şarkılarındaydı. Selam olsun. Peki bakacağım ama dinletmeye çalışacağım. Olur mu artık? Son dakikalar çünkü. Zuhal İzmir Torbalı'dan, Zuhal Karasu. Bazı şeyleri silersek diyor, hastalarımızın farkına varmayız bence diyor. O da farklı bir fikir tabii ki. İskenderun'dan Firuzan, silme imkanım olsaydı diyor, son 2 yılımı hayatımdan çıkarmak isterdim diyor. Her şeyi son 2 yıldır yaşıyorum demiş. Çünkü dualarımda olanlar bana yeter, geride kalan vefasızları Allah'a havale ettim diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim var, sevgili Sener. O da şu anda beni dinliyor. Arkadaşım Meriç'le birlikte yoldayız diyor. Seni dinliyoruz sevgili Sener'e. Aynı zamanda Meriç'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı.

şarkı. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajları var. Onları da son yarım saat içerisinde inşallah yerine getireceğim, dile getireceğim. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, kısa kısa mesajlarınızı bana aktarabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Getir büyükte fırın.

0: fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ol.

Ben Ahmet Metin, Ankara'dan yazıyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Annemle beraber severek dinliyoruz sizi demiş. Allah zihin açıklığı versin sevgili Ahmet'e ve bütün sevdiklerine. Mehmet Bursa Gemlik Küçükkumla'dan. Sevgili Mehmet Günay Akgül, gerçek dost görünümünde olan kişileri hayatımdan çıkarırdım diyor. Bunların dostluğu pazara kadardır diyor. Gerçek dostların ise mezara kadardır diyor. Tecrübe konuşmuş. Mehmet abiye de buradan sevgiler, selamlar olsun. Fitnat Eskişehir'den, birine yardım etmiştim diyor. Elimde bir silgi olsaydı yardım ettiğim günü silmek isterdim diyor. Kendisi hiç hak etmemiş diyor. Üstelik de kendisi akrabam diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Bülent Bey, Bülent Bahri, New York'tan selam olsun size de. Günaydın. Şu anda henüz sabah orada, galiba yanılmıyorsam 8 veya 9.36. İskenderun'dan selamlar Songül. Mutfaktayım ve sizi dinliyorum diyor. Ellerinize sağlık, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıya geçelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlayacağız.

Nasıl sevdiğim seni sevenler anlar. Emre abicim selam olsun diye İzmir Torbalı'da annemle beraber dinliyoruz sizi. Son şarkı sana ve sevdiklerine Ayhan. Belçika'dan, Digen'den dinliyorum sizi. Eşim Şuran ve bütün Turkuaz sevenleri için. Savaş Topçu Aydın'dan sıradaki şarkı sana ve bir tane armağan olsun. Her zaman olduğu gibi dinliyoruz sizi. Vildan İzmir'den. Ben de varım diyor. Hayatımızda zaman ilerledikçe her şeyi yaşıyoruz. Zorluklar, kolaylıklar, o yüzden demiş. Güzel bakıp güzel görmeye çalışıyorum. Sıradaki şarkımda sana armağan olsun. Bakalım başka kimler var. Melek. Eşim Alper Tatlı için gelsin diyor. Sakarya'dan yazıyorum. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Esma Batman'dan son şarkılar size ve bütün sevdiklerinize. Şerife Nur. Abicim ben Afyon'dan severek dinliyorum diyor. Son şarkılar sizler için. Kütahya'dan Yakup ve orada dinleyen dostları. Kömürhan Köprüsü manzarasıyla kulağımız sizde diyor. Yoklamaya geç kalmış olabiliriz ama demiş. Yayın başından beri sizinleyiz. İmkan var ise demiş. O zaman imkan maalesef yok. Son şarkımda sizlere armağan olsun. Sevgili Öznur için ve bütün sevdikleri için. Mustafa Furkan mümkünse benim için de bir şarkı diyor. Son şarkıda sana armağan olsun Afyonkarahisar'dan sevgili Furkan. Evet ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Optedik Ayhan mikrofon başında. Optedik'le güzellikler radyomuzda devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ve paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.

0: Destekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye Toki'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında ihracatın %9,3 azalışla 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, günlük ortalama ihracatın

0: İhracatımız 1,3 milyar dolara ulaştı dedi. Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri açıklandı. 55 ülke genelinde kişi başına içilen yıllık çay miktarına göre birinci sırada 3,16 kiloyla Türkiye, ikinci sırada 2,19 kiloyla İrlanda, üçüncü sırada ise 1,94 kiloyla Birleşik Krallık yer aldı. Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor. Uygulamayla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedeli 1 lira olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler ediyorum, iyi akşamlar. Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. 4 Haziran günlerden Perşembe, Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show zamanı. Lubex motor yağları sunuyor. Hop Dedik Ayhan sizleri selamlıyor. Sevgili Utku'ya da teşekkürler. Şu dakika itibariyle kontrolü ben aldım. Saat tam 8'e kadar devam edeceğiz. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesle

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi.

0: Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: Aşk'ten. Aşk'tan ne haber? Aşıklar aramızda mı acaba? Konya'dayız. Hasan şu anda Büyükada'daymış, İstanbul'da. Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Ondan sonracığıma Büyükada'dan İstanbul'a doğru, şöyle Marmara'ya doğru bir bakış. Keyifli, teşekkür ediyorum.
1: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben Rize'den Cihan.
0: Cihan Bey.
1: Şimdi çocuklarım Emir ve Bilge ile iş çıkışı, okul çıkışı.
0: Evet.
1: Sahilde piknik yapmaya gidiyoruz.
0: Yok
1: herkese
0: ya.
1: Çok selam.
0: Şahane valla.
2: Nerede?
0: Keşke gerisini de söyleseydi, sesini düzeldi, iyi olurdu. Ay ne güzel, hadi bakalım. Bam bam bam bam bam. İşten çıktım, eve doğru gidiyorum. Osmaniye'deyiz. Ülkü. Ülkü selamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedir? %72. Eyvah. Bu akşam yine zor geçecek, öyle gözüküyor. Gerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gerekse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bağlantı noktaları dahil olmak üzere tıkalı. Allah yoldakilere kolaylık versin. Benim açımdan iyi, bayağı bir dinleyici var. Rating. Devam edelim. Bakalım, Denizli'deyiz. Durmuş'a, Lisan'a da selamlar. Bugün benim oğlanın diyor okul gösterisi var. Ailece Kore'ye gidiyoruz diyor. Peki, teşekkür ediyorum. Batman nasılsın?
3: Batman'dan Ömer, hava çok sıcak.
0: Yapma ya.
3: Batman'da trafik yoğunluğu çok yüksek.
0: Tamam.
3: Mustafa ile beraber çarşı merkezine geçmeye çalışıyoruz.
0: Tamam.
3: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür
3: Sıradaki
0: ederim.
3: Parçayı Mustafa kardeşime armağan ediyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Mustafa'ya gönderelim.
4: Merhaba Ayhan abi, ben Kırşehir'den Alya. Bugün yıl sonu dans gösterimiz için provalar yaptık. Burada bugün hava çok güzeldi. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir Türkçe. Ne kadar güzel bir anlatım dili. Yeni nesil, güzel konuşanları seviyorum. Bursa'dayız Fatma. Canım sağ olasın. Sen de işine işini asla kaybetme. Sana da selamlar iletiyorum. İstanbul yolundayız. Keyifle seni dinliyoruz. Okan ve Sidem çifti. Bizim arkadaşımdır sevgili Mümin. Onun arkadaşlarıymış. İstek programı değil de ben size bir selam yollamış olayım bu vesileyle. Sevgili Okan'a, sevgili Sinem'e buradan güzel bir akşam diliyorum. Dostlar, minik bir reklam arası verelim.
5: Bir reklam.
6: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa, Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
5: Bir reklam.
7: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğim hali, hem geçmiş hem günümüz sevilen, herkes tarafından bilinen şarkılar. Yolculuğunuza eşlik ediyorum, çalışanlar da var.
1: Ayhan abi merhaba.
0: Canım.
1: Eskişehir'den Oğuzhan.
0: Oğuzhan hoş geldin.
1: Şu anda mobilya imalathanemizde bütün ortama seni dinletiyoruz, yayını dinletiyoruz. Herkes halinden çok memnun, bütün emekçilere selam olsun.
0: Eyvallah. Vallahi mutlu oldum.
2: Teşekkür ederim.
0: Tabii benim programım biraz yüksek sesle dinleniyor. Evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde. Sesten kimse rahatsız olmuyordur inşallah. Ama bu programın tadı, her zaman söylüyoruz, böyle çıkar.
3: Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinleniyor.

eşime götürürdüm diyor. Eyvallah değer ya, güzel olur ya. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimizden ara ara böyle güzel teklifler de geliyor. Sağ olun. İzzet merhaba. Neresi burası? Köln. Selamlar. Ara ara kapalı ve yağmurlu bir Köln akşamı. Eşim Hatice ile dükkandayız. Seni dinliyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: be. Bence güzel bir başlangıç oldu, ne dersiniz? Aynen böyle devam edelim. Saatler 17.36'yı gösteriyor. İstanbul'da trafik her geçen dakika daha da yoğunlaşıyor. Şu anda geçmiş olsun diyelim. Mahmut Bey yolunda iki telli katılımında bir kaza meydana gelmiş, yaralanmalı. Geçmiş olsun. O civar zaten her akşam genellikle hep işte Bağcılar'dan gelenler, öbür taraf Gazi Osman Paşa'dan gelenler, Basın Ekspres yolundan gelenler. Orası her zaman maalesef sıkışık. Böyle bir durum var. Bir de üstüne kaza olmuş. Daha da yoğunlaşmış durumda. Peki. İzmir'deyiz. Vildan. Yüksek sesli iş yeri de seni dinliyoruz. Şarkılar da güzel. Aa ne güzel. Hadi bakalım. İskenderun'dayız. Halil, iş çıkışı favorimsin. Severek dinliyorum diyor.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Helal sana. Çok uzaklara gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. New York'a selamlar. Bülent, iyi akşamlar. Size de günaydın.
2: Hayat

0: akşamlar Lubex motor yağları. Hop dedik show. Trafik saatinde yayındayız dostlar. Başladık. Yavaş yavaş katılımlar daha da artıyor. Herkese selamlar. 15 saniyelik bir reklam arası.
1: Bir reklam.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: Zonguldak Ereğli'ye bir selam yollayalım. Balkonda oturuyorum, keyif yapıyorum. Haydi güzel Erdal Arslan. Balkon keyfi. Valla büyük kentlerde, İstanbul'da mesela eski balkon kültürü kalmadı. Eski apartmanlarda var ama işte kentsel dönüşüm ya da yeni siteler ya da yeni binalarda eskisi kadar tabii yerden kazanmak için bu arada çok da balkon kalmadı, Allah biliyor ya. Anladım. Balkon kültürünü yaşatan kentler, oralara da selam olsun. Anladım. İstanbul'da yer daralınca balkondan çaldılar. Müteahhitler. Yer yok.
1: Yok demek.
0: Vallahi.

0: turkuazın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz, hem canlı kayıtlar hem albüm kayıtları. Baksak güzel zaman geçirin, gideceğiniz yerlere güzel varın. Zaten trafik feci durumda. Lumex motor yağları optedik show. Dostlar bir reklam arası. Sonra günün konusu gelecek. İlginç bir konu ya. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Özellikle hanımefendiler bakalım neler söyleyecekler. Erkeklerle ilgili bir mevzu var. Hanımların görüşü önemli ama tabii beylerden de mesaj bekliyor olacağım. Reklam sonrası buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak görüyoruz, dedi. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylı bilgiye Tokyeli'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Plajda yeni dönem sigara yasaklandı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. T10X ve T10F modelleriyle satış listesinde ilk iki sırayı alan TOG, Türkiye elektrikli araç pazarında %25 payla liderliğini korudu. Dünya Kupası'ndaki maçlarda Süper Lig'den 45 oyuncu forma giyecek. Ayrıca milli takımın 26 kişilik kadrosunda 11 futbolcu yurt dışında önemli kulüplerde forma giyiyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren hattı uzunluğunun 2028'de 17 bin kilometreye ulaşacağını açıkladı. Yapımı süren 4164 kilometrenin 3000 kilometresi 2 yıl içinde devreye alınacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Pınar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
2: Efsane Hop Dedik. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar. Her gün saat 6'da ortaya bir konu atıyoruz. Sizlerle beraber tartışıyoruz. Daha doğrusu siz tartışıyorsunuz. Ben de oturuyorum, sizi dinliyorum. Güzel iş yani, öyle söyleyeyim. Ama o kadar harika yorumlar, o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki ben de burada çayımla beraber, yudumdayken çayımı, sizleri dinliyorum. Bence güzel. Şimdi ilginç bir konum. Kadınlar ve erkekler, kendileri arasındaki ilişkiler, flört dönemi de olabilir, evli de olabilir. Dönem geliyor, kadınlar çok şikayetçi oluyor erkek arkadaşlarından ya da kocalarından. Biz erkekler o durumları çok anlayamıyoruz mesela. Kadınlar hataları yüzümüze vurduğu zaman biz nasıl yani, ne yaptı ki falan modundayız. Genellikle değil mi, erkekler öyle oluyoruz. Çünkü anlamıyoruz, yenge hanım ne diyor yani. Ben öyle yapmadım ki diyorum mesela. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bir hanımefendi, gençle bir hanımefendi sosyal medyada şöyle de bir şey paylaşmış. Diyor ki erkek adam diyor çözüm odaklı olacak.

0: ben diyor panik ataklar geçireceğim, hallederim güzelim, bir tanem aşkım diyecek, çözüm üretecek diyor. Vay be. Erkek adam çözüm odaklı olacak. Ben panik ataklar geçireceğim, hallederim güzelim, aşkım sen yeter ki üzülme, bir tanem deyip çözüm üretecek diyor. Bazı erkekler de yazmış, biz panik atak geçirirken kadınlar ne yapıyor diye. Bu işler böyledir yani. Sosyal medyada konu tartışmaya girince işler böyle büyüyor. Şimdi hanımefendilere de soralım, beyefendilere de soralım. Gerçekten beyler, hem evli olabilirsiniz hem de flört döneminde olabilirsiniz. Sizce kadınların gözünde biz çözüm üretmeyen varlıklar mıyız? Bu önemli bak mesela. Bunun yanı sıra hanımlara da soralım. Erkekler sizin gözünüzde herhangi bir sorun esnasında yalandan mı size yardımcı oluyorlar? Geçer geçer deyip salladıkları zaman mesela bu durum sizi daha mı sinirlendiriyor? Çözüm odaklı olmak ne demektir mesela? Çözüm üretilmesi. Yani panik atak geçirirken biz nasıl çözüm üretebiliriz ki? Bir de böyle bir durum var. Panik atak geçireni tutarsın elinden. İşin uzman doktoru kimse, ona götürürsün yani. Ya da ilaçları varsa ilaçlarını kullanır. Ama hanımlar şunu bekliyor: ne doktor isterim ne ilaç isterim, sen çözeceksin diyor.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de korkunç bir şey. Siz buna katılıyor musunuz dostlar? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Sizin ilişkinizde durum nedir? Hem beylere soralım hem hanımlara. Çözüm odaklı mısınız beyler mesela? Yenge daraldığı zaman hemen çözüyor musunuz? Yoksa ne yapıyorsunuz? Tüyüyor musunuz oradan? Onu merak ediyorum ben. Birkaç mesaj yollayın. Bakalım kadınlar haklı mı değil mi? Bir anlayalım.

0: Yağmaya başladı. Yine ortalık karışacak. Öyle gözüküyor. Ama ortada bir mesele var. Biz de bu meseleyi çözelim istiyorum yani. Hanımlar da mesaj oluyor. Beyler de gayet güzel. Sevgili Tülay şu anda yoldaymış. O da beni dinliyor otomobilinde. Tülay'cığım iyi yolculuklar diliyorum sana. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası bolca cevapla geriye dönüyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
8: Pilot garaj foto ekspertiz.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Pilot Garaj Foto Ekspertiz.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa

0: Aman mühürüm üstadım. Şükür görüştürene.
1: Hazır geldin Şener abi. Şimdi bir hanımefendi sosyal medyada şunu paylaşmış. Diyor ki erkek adam diyor çözüm odaklı olacak. Ben panik ataklar geçirirken hallederim güzelim, bir tanem, aşkım diyecek, beni sevecek, çözüm üretecek diyor.
2: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
1: Öyle demiş bilmiyorum. Sonrasında ben de sizlere sordum, dinleyicilerime sordum Şener abi. Görüşleri almaya başlayalım.
3: Hop dedik Ayhan. Selam aleyküm öncelikle.
1: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Dinleyenlerine selamlar.
1: Buyurun diyorum. Selamlar Emre.
3: Şimdi gelelim konuya.
1: Buyurun.
3: Bu kadınlar bunu istiyor da babasının evinde de böyleler miydi? Bir de onlara bunu sormak lazım.
1: Yani siz sordunuz, cevap gelirse cevaplandırırız tabii ki.
4: Ayhancığım, İzmir'den Uğur ben.
1: Buyurun.
4: Bilim çözememiş kadını erkek nasıl çözsün, nasıl anlasın?
1: Yani
4: onları anlamak mümkün

0: Peki. Ama şimdi çok güzel bir görüş gelecek. Dilek Hanım şu anda dinliyor bizi. Bakın çok farklı bir pencereden bakıyor. Kadınlar da dinlesin lütfen.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Yani konuya şimdi dahil oldum. Şimdi radyomu açtığım için arabadayım.
0: Olsun, hoş geldiniz.
1: Vallahi güçlü olsun kadınlar.
0: Evet.
1: Erkeklere ihtiyaç duymasınlar bu anlamda.
0: Evet.
1: Kendileri çözüm odaklı olsun da görelim bakalım. Bu erkeklerin hiçbir zaman zaten kadınlara ihtiyaç duymadığını, duyamayacaklarını ya da kadınların her isteğinin olacağını,
0: evet,
1: dans eden kadınlardan değilim. Asla kendi olaylarımı, kendi konularımı kendim çözüm odaklı olarak başarabiliyorum, yapabiliyorum.
0: Diğer hanımefendilere de olsun. Öneriyor musunuz?
1: Erkeklere hayat anlamında, eş anlamında, birliktelik anlamında,
0: evet,
1: beraberlik anlamında beklentileri olabilir ama şu kaprisleri yapmayalım artık ya.
0: Geçti bunlar diyor. Bu kaprislere gerek yok. Güzeldi. Dilek Hanım teşekkürler.

0: Devam ediyor bir Orhan Gencebay bestesi. Orhan abinin ilk şarkıların şöyle bir özelliği var. Önce kendisi okumamış. Bunu da kendisiyle ilk karşılaştığım dönem soracağım. Bir başka isim okumuş mesela. Daha sonrasında Orhan Gencebay plana koymuş. Bir bilgi, bu şarkı ilk olarak Türkan Şoray Kadir İnanır filminde yer almış. Belkıs Özener söylemiş 1970 yılında. Tabii orada Türkan Şoray söylüyor filmin içerisinde bu şarkıyı. Sonrasında Orhan Gencebay okumuş ama bu bilgi ne kadar doğru, onu da Orhan Gencebay'la işte yeni bir albüm çalışması içerisinde sözünü aldık. Eğer olur da Orhan abi programımıza gelirse bunu da not ettim. Bunu da bir ayrı soracağım kendisine. Görüşler almaya devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere yollayabilir.
1: Bir reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Bir reklam.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: trafiği.
1: Bu ne be?
0: Yani sıcakta da bu trafik çekilmez. Allah'ım yarabbim, ne olmuş böyle %80? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girmek bir dert. Hadi oradan ilerlediniz Kabacık, sonra Sümraniye, sonra Ataşehir, sonra Kozyatağ bağlantı noktası. Var ya, kıpkırmızı, feci olmuş oralar ya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, oralar da öyle. Hiç detaya girmeyeyim ben. İstanbul zor akşamlarından birini yaşıyor. Belli ki yoğunluk geriye geldi. Hani bayram tatili dolayısıyla. Pazartesi filan da hafifti ama trafik şu anda felaket durumda. Nüfus geriye gelmiş. Gayet iyi. Gayet iyi. Hadi bakalım. Biz

0: oluyor ara ara 90'lar değil mi?
1: Radyo Turkuaz 90'lar.
0: Evet ya, güzel oluyor vallahi. Peki. X'teki paylaşım erkek adam çözüm odaklı olacak. Ben panik ataklar geçireceğim. Hallederim güzelim, hallederim aşkım diyecek, çözüm üretecek. Böyle erkek olmalı diyor bir hanımefendi. Genç bir hanımefendi böyle bir şey söylemiş. Görüşleri alalım. Emel Hanım merhabalar.
2: Ayhan Bey iyi akşamlar. Ankara'dan
0: buyurun.
2: Emel ben.
0: Buyurun efendim.
2: Ben bir kadın olarak bazı kadınların erkekleri madara yaptığına inanıyorum.
0: Helal olsun, bak ilk kez bizim dilimizden konuşan bir hanımefendi.
3: Aferin Maria, bunu iyi düşünüyorsun.
0: Erkekleri madara ediyor kadınlar. Peki nasıl madara ediyorlar Emel Hanım, görüşünüz nedir?
2: Tamamen saçmalık.
0: Evet.
2: Yani herkes kendi çözümünü kendisi bulsun. Tabii ki karı koca arasında destek olacaktır.
0: Ama kadın diyor ki panik atak geçiriyorum diyor.
2: Ama bu kadar da erkekleri madara etmemek lazım.
0: Vay. Kısa ve net. Siirt'ten Yusuf bizimle beraber. Ben karım hakkında hiç çözüm odaklı biri değilim diyor. Kendi keyfime takılıyorum. Bilmiyorum durum nedir diyor.
4: Kadar değişik
0: bitti. Yenge sormak lazım, nereden bileyim.
4: Lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum.
0: Ne bileyim, o söylüyor. Ben demedim ki Ahmet Bey.
5: Hop dedik Ayhan, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ahmet Kayabaşı, tır şoförüyüm.
0: Buyurun efendim.
5: Kadınları Allah memnun edememiş.
0: Maşa, niye, nasıl oluyor o iş?
5: Verdiği kaşı değiştiriyorlar, saçı değiştiriyorlar, göz rengini değiştiriyorlar.
0: Nereden aklına geldi koca tırı kullanırken? Abi abi ya.
5: Tırnaklarını değiştiriyorlar. Vücudunu beğenmiyorlar. Estetik yaptırıyorlar.
0: Evet.
5: Biz garip kullardan, erkeklerden nasıl bir anlayış, onları anlamamızı bekliyorlar. Hayret.
0: Bak siz de çözüm odaklı değilsiniz. Bak bunu hissettim ben. Siz de değilsiniz ha. Vallahi billahi.
6: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Doğru, reklam arası verelim. Hadi radyomuz biraz para kazansın. Bizi az kazanıyorsun, biraz daha kazan. Ama ne yapabilirim ki? Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
7: Evini

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her

0: katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: şahane şarkılar. Hani ben de yolda olsaydım ya da herhangi bir yerde radyo dinleseydim Radyo Turkuaz dinlerdim. Net. Kendi radyom diye demiyorum. Kendi radyom diye demiyorum ama bizim radyomuz böyle. Şimdi 15 saniye reklam arası verelim mi? Sonra tekrar görüşeceğiz.
1: Bir reklam.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: Yağları efsane radyo gösterisi Optedik Show. Sizler için mikrofondayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Ne demek efendim? Optedik. Şimdi sosyal medyada bir paylaşım X'te. Bir hanımefendi, genç bir hanım. Profil fotoğrafı oysa tabii fake değilse, yani sallama bir fotoğraf değilse. Erkek adam çözüm odaklı olacak. Ben panik ataklar geçireceğim. Hallederim aşkım, hallederim bir tanem diyecek. Çözüm üretecek. Böyle erkekler niye günümüzde yok demiş. Ben de sizlere sordum. Bu erkekler nerede? Bak, kadınlar bunu istiyor. Yani çözüm odaklı değilseniz özür dileyin.
2: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Bazı kadınlar çözüm odaklı erkek istiyorlar. Panik atak geçirirken bile doktora gitmesin ya da ilacı varsa tedavisi neyse o olmasın, ama erkek hemen çözüm üretecekmiş. Görüşlerinizi almaya devam ediyoruz. Elazığ'dayız Öznur. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki annenin evladına bile tahammülü kalmıyor neredeyse. Geç oldu ama öğrendiğim şu ki kimse kimseye yük olmamalı. Yükleri hafifletmeli. Kadın veya erkek tek başına sürekli panik atak karşılamaktan hayata odaklanamaz. Bu panik atak, ya yıllar önce böyle bir şey var mıydı? Kime sorsam panik atağım diyor. Böyle bir durum var. Ben eski hiç böyle şeyler bilmiyordum ya. Sinirim bozuldu diyordu. Adam çıkıyordu işin içinden. Şimdi hemen panik atak oldum diyor. Devam edelim. Keyifli sohbetler. Siirt'ten dinliyoruz. Biz diyor beyaz eşya servisi olarak sizleri seviyoruz. Fakat buralar çok sıcak. Veysel ve Hüseyin. Allah kolaylık versin kardeşlerim. Buyurun.
3: Helal, iyi akşamlar. Konya trafiği de şu anda %99.9.
0: Nereye?
3: Ben trafikten şunu istiyorum ya. Heh. Akşam 5'ten sonra günden, kek yemekten, gezmeden, dolaşmadan gelen bayanlar. Lütfen saat 4'te en geç evlerimize girelim. Trafiği kitlemeyelim.
0: Hayda, yine kabak kadınların başına patladı trafik yoğunluğunda.
4: Amanim bo.
0: Harbiden amanim bo yani. Evet. Niye öyle oldu?
3: Sigara içmeyelim, telefonla görüşmeyelim, son ses müzik dinlemeyelim.
0: Ama bu saydıkların çoğunu erkekler de yapıyor. Bak burada şimdi onu da iletelim yani.
5: Ayhancım, Kahramanmaraş'tan Mehmet Hoca.
0: Buyurun.
5: Yani kadınlarla erkekler aslında farklı kulvarların insanları. Kadınlar tam otomatik. Çok şeyi aynı anda düşünebilirler.
0: Erkekler?
5: Erkekler daha böyle düz mantık çalışan varlıklar.
0: Manuel vites.
5: O yüzden bizi hani...
0: Evet.
5: Dijital beceriyle yarıştırmak gibi bir şey oluyor. Ha. Erkekler tek düzedir. Sevgileri gözleriyledir, dilleriyle değil. Kadınlar, vay, mesela çiçek ister, illa evet gelsin. Erkekler aslında onlara merhamet ve sevgiyle bakar. Farklı kulvarlarda olduğu için aslında anlaşamıyor. Aynı payda buluşturmak çok zor.
0: Vay arkadaş, nasıl bir konuşma bu?
6: Vay, ne kadar değişik bir tip.
0: Valla güzel konuştu değil mi? Farklı bir açı.
7: Evet valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
8: Harcanıyorsun sen ben işte.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bankam.com bank kartıma bin.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Mutfak.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
0: Ne istersen Neon 1.

0: ağrı nasıl başladıysak öyle devam ediyor. Biraz evvel %80'i görmüş İstanbul yoğunluğu. Şu anda %74. Yurt dışından bugün ya illa benim çağrı yapmama gerek yok. Yurt dışındaki dinleyicilerin mesaj yollayabilir. Bekliyorum da bu arada 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Hangi ülkedeyiz, hangi kentteyiz, şu anda orada saat kaç? Çalışıyor musunuz, yolda mısınız? Onu da böyle küçük detaylar eklerseniz eğer, sanki biz de hani yanınızdaymışız gibi sizle eşlik etmiş oluruz. Bence iyi olur. Efendim, X paylaşımında bir genç hanımefendi, erkek adam çözüm odaklı olacak. Ben panik ataklar geçirince, bu yeni nesle bir panik atak durumu var az evvel de söylediğim gibi. Nedir sorsam böyle hayatım panik atak geçiriyorum diyor. Mutlaka tıbbi olarak bir karşılığı vardır ama herkes mi panik atak? Hallederim diyecek, çözüm üretecek. Erkek dediğim böyle olmalı demiş. Ben de görüşlerinizi sordum o yüzden. Buyurun son bir görüş daha alalım.
1: Abi şimdi ben Tırcı Yaşar.
0: Yaşar Bey.
1: Ankara'dayım, Adana'ya gidiyorum.
0: Oo güzel.
1: Abi şimdi kadınlar öyle erkek istiyor da onlar da bize panik atak yaşattırıyor ya. Paramız gidiyor, kaprislerini çekiyoruz, kırdırlarını çekiyoruz. Evet. Yani her kadın için

0: anlayamıyorum.
1: Evet.
0: Ya bize böyle bizi yormayan, hani böyle çenesiyle tatlı tatlı konuşan, işten eve geldiğimizde bizi mutlu edecek. Bize böyle kadınlar istiyoruz, sıkıntı yaratmayacak.
1: Bak erkekler
0: ama
1: konuşuyor.
0: Öyle bir şey yok. Yok maalesef mu? Öyle bir şey yok.
1: Nasıl yapacağız?
0: O yüzden yapacak bir şey yok baba.
1: Aynen devam.
0: Görüşmek üzere.
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklımda fazla yaşamaz.
1: Güzel devam. Elazığ'dayız Tugay Bey. Şimdiki gençlerin çıkarttığı bir icat diyor panik atak. Sıkışınca hemen panik atak olduk diyorlar. Hoş ne olduğunu da bilmiyorlar. Ya da ayrı bir mesele. Ya travmaları var ya panik atakları, tamam ama diyor her iki cins için de geçerli. Bizim zamanımızda yıllar evvel hafif sinirlense, keyfimiz olmasa kalkıp iki iş yapardık, keyfimiz yerine gelirdi. Hatta bunu büyüklerimiz bizi söylerdi, kendi işlerini yaptırırlardı. Yorgunluktan panik atağı zaten zaman da kalmazdı diyor. Şimdikiler bir değişik, Allah yeni nesile akıl fikir versin demiş. Peki teşekkür ediyorum. İki şarkı daha dinleyelim dostlar.

anda saat 18.05, sizden bir saat gerideyiz. Şu anda ben de çalışıyorum. Türkiye'ye selamlar. Peki, selamı aldık, teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum, Mevlüt Dönmez. Artı 41, İsviçre. Diyarbakır 112, hani bir...

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok

0: afiyetle.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.

0: mevsimi geldiğine göre planlar da değişiyor. Tatil hazırlıkları başlar, plaj çantaları hazırlanır, güneşli günlerin keyfini çıkaracak ürünler alışveriş listelerinde yerini alır. Yazın enerjisini doyasıya yaşamak isteyenler için ihtiyaç duyulan birçok ürünse İdefix'te avantajlarla sizleri bekliyor. Yaza özel fırsatlar kapsamında klimalarda %10 indirime ek 5000 TL kupon avantajı sunuluyor. Bu güzelmiş bak mesela. Güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirimlerle stilinizi tamamlarken plaj giyim alışverişlerinizde 250 TL kupon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik İdefix Premium'lara özel ayrıcalıklar ve ek avantajlar da sizleri bekliyor. Yazın keyfini fırsatlarla çıkarmak için hemen idefix.com'u veya İdefix mobil uygulamasını ziyaret edin. Güzel.
1: Tanıtıcı reklam.

0: İhtiyacım var, sizin de ihtiyacınız var. Böyle dertli üzünlü şarkılar. Kafamızı biraz dinleyelim değil mi? Önce bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: puanıyla değişime bak.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

0: şarkıları başladı. Her gün ne diyoruz? İmkanı olanlar çay ve kahvelerini alsınlar. Trafikte olanlar. Ben de sizlere bu şarkılarla biraz nefes payı veriyorum. Ümit ediyorum güzel geliyordur. 25 saniyelik bir reklam arası. Sonrasında önce Cengiz Kurtoğlu, hemen ardından Ferdi Özben.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Cengiz Kurtoğlu deyince onunla bütünleşen şarkılardan bir tanesidir. 80'lerde kasetlerde dinlerdik. Yıllar sonra Kutsi ile beraber bu düetle, ki çok da güzel bir düettir bu, bir kez daha bu şarkı yayındaydı. Şimdi madem 80'lerden konu açıldı, aynı tarzda devam edelim. Bu kez Kral Ferdi Özbeğen.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Moto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Hep bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 4 Haziran M.Ö. 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Reklamlardan hemen sonra günün özel şarkıları ve ben de artık yavaş yavaş veda ediyorum. Dostlar, ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirmişsinizdir. Eğer cevabınız evetse yarın ola hayrola. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: birlikte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Anne, bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.

0: yaptı, Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığı bu akşam içinde an itibariyle başladı. Önümüzdeki 3 saati geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle hep birlikte paylaşacağız. Gecenizi fonda radyonuz açık, elinizde bir fincan kahve ya da çayla güzelleştirmek en büyük gayem şu an. Kimimiz için çok güzel geçen bir gün olurken, kimimiz için de çok zor geçen bir gün de olmuş olabilir. Her ne olursa olsun, hayırlısıyla gönlümüzce olana dönsün duamız tabii ki. Yarına umut ederek hazırlanacağız. Bugünün de son saatlerini daha dingin, daha huzurlu geçirmek adına buluştuk Ay Işığı'nda. Hadi o zaman bu gecelik de Ay Işığı yolculuğumuz başlasın. Sizler de hoş gelin.

bazı insanlardan uzak durmamız gerektiğini yaşamımız boyunca zaten deneyimliyoruz sevgili dinleyenler. Tabii bunların özellik sınırlaması da yok maalesef. De belli başlı başlıklar altına sığdırılabilir en azından. Mesela düzgün özür dileyemeyen birinden uzaklaşmalı sevgili dinleyenler. Ya da bilerek veya sürekli sizi üzecek şeyler söyleyenlerden. Bu insanlardan da uzaklaşmalı. Öte yandan aklınla oynamaya çalışan insanlar da çıkmıştır karşına muhakkak. İşte onlardan da uzak durmalı sevgili dinleyenler. Yine son olarak uzak durulması gereken insanlar listesinde sadece işi düştüğünde konuşan, yani sadece işi düştüğünde sizin kapınızı çalan insanlardan uzak durmalı. Bunları hepimiz biliyoruz. Uygulama konusunda da kararlı olmamız lazım. Evet, etrafımızda çok kalabalığız ama bazı insanlar ne yazık ki kuru bir kalabalık. Az olsun, öz olsun durumu var ya işte. İşte biz de onu zorlamalıyız.

Şimdi size aşırı düşünmenin bazı belirtilerini paylaşacağım sevgili dinleyenler. Geleceğe dair bir konuyla ilgili her ayrıntıyı düşünmek ya da önemli konularda karar verirken zorlanmak, aşırı düşünmekten uyuyamamak, sürekli geçmişte yaşanılan pişmanlıkları ve olayları düşünmek, sıklıkla kendi kendine iç konuşma ve canlandırma yapmak aşırı düşünmenin yine bir diğer belirtisi. Ve çevrede olup bitenleri fark etmeden geleceğe veya geçmişe kapılmış bir şekilde yaşamak. Farkındaysanız bunların çoğunu yapıyoruz. Ama şunun da farkında olalım, yapmamamız gerekiyor. Bazı şeyleri biz düşünsek de kendimizi paralasak da oldurtamıyoruz sevgili dinleyenler. O yüzden oluruna bırakmalı.

Dillendiremediğimiz ne varsa içimizde birikiyor değil mi sevgili dinleyenler? En uzun geceyi yaşarken bile içimizin ne kadar çok dolduğunu hissediyoruz iliklerimize kadar. Birikiyor, ağırlaşıyor. Hiç derdimiz yokmuş gibi bir de söyleyemediklerimiz yükleniyor üstümüze. Kaan Murat Yanık, Butimar kitabında diyor ki bu yorgunluğumuz hep söyleyemediklerimizden. İşte onun da dediği gibi hep söyleyemediklerimizden sevgili dinleyenler. Üstümüzdeki yük de onun yansıması yorgunlukta. En azından kendimize söyleyerek başlayalım sevgili dinleyenler. En azından kendimize söyleyerek başlayalım. Bugün, bu gece, bu yükten kurtulmak için belki doğru bir gecedir, kim bilir. Yüreğiniz hafiflesin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Haziran M.Ö. 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkubaz'dasınız ve ben Uğur'la Ayşe'nin de ilk saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan her tarzın en iyileriyle yine güne güzel bir veda etmeye devam ediyoruz. Düşünecek olursam, kimi hayatıma dahil ettiysem onun için fedakarlıktan hiç kaçınmadım. Kaçınmam da tabii ki. Hiçbirimiz kaçınmayız. Hayatımıza dahil edebildiklerimiz bizim için değerlilerdir çünkü. Ama kıymet bilinmediğinde de yanında hiç durmadım, hiç bulunmadım. Ne bileyim, düşse doğrultamayız, yansa göremeyiz, elimizi kıpırdatamayız hale getiriyor bazı durumlar bizi. Biz öyle biri değiliz halbuki, ama öyle olmamızı zorluyor hayat. Düşmanlık değil bu arada. Bu sadece yokmuş gibi saymak mı? Ya da olmamış gibi davranmak mı bilmiyorum. Sevgiyi seçiyoruz ama bildiğimiz bu. Bu gerçek işte. Sevgiyi, değer vermeyi seçiyoruz. Önceliğimiz olanın önceliğimiz olması gerektiğini seçiyoruz aslında. Yani farkındaysanız kendimizi seçiyoruz. Kendi öz saygımızı. Böylesi durumlarda saygıya bile layık görülmediysek nefret duygumuza da zulmetmemeli.

Genelde bildiğimiz bir düsturdur bu. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyayı, yarın ölecekmiş gibi ahireti düşünmek. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ama yine de kendimizi yapmaktan alıkoyamadığımız şeyler var. Mesela bir ay sonra nerede olacağımızı düşünmek. Ya da bir yıl sonra. Veya 10 yıl sonra. Düşünmemeli sevgili dinleyenler. Çünkü sadece önümüzdeki 24 saate odaklanmalıyız. Dünü düşünmüyoruz ama. Dün geçti bitti. Kaç yarınımız var bunu da bilmiyoruz. Evet, yine geleceğimiz için elimizden geldiğince mücadelemize devam edeceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız, emek vereceğiz. Ama işte sadece önümüzdeki 24 saate odaklanmalı, bunu unutmamalı. Ve yaptıklarınızla olmak istediğiniz noktaya doğru ilerlemeli sevgili dinleyenler. Yani hayat bir an, o da bu an. Her anı güzelleştirmeli.

Şemsi Tebrizi diyor ki sevgili dinleyenler, göz hoşuna gideni, akıl kendisini anlayanı, ruh kendine benzeyenden başkasını sevmez. Elizabeth Gilbert de şöyle ekliyor benzer bir manada, insanlar ruh eşinin mükemmel uyum olduğunu düşünür ve hemen hemen herkes onu bulmak ister. Fakat gerçek ruh eşi seni hayattan geri koyan şeyleri gösteren bir ayna, seni hayatını değiştirebileceğine dair farkındalığa kavuşturan kişidir. Gerçek ruh eşi muhtemelen hayatın boyunca tanıyıp tanıyabileceğin en önemli kişidir. Tüm duvarlarını yıkar ve seni hayatın içinde uyanık tutar. İşte öyle sevgili dinleyenler. Ruh eşinin amacı seni bir güzel sarsmak, gerekiyorsa egonu biraz yıkmak, sana engellerini ve bağımlılıklarını göstermektir. İçeri böyle yepyeni bir ışık sızabilsin diye de bazen belki de kalbini biraz olsun kırabilmektedir. Bizi daha da çok bizleştirecek ruh eşlerimiz, şu an bulduysanız yanınızda olsun, henüz bulamadıysanız da tez zamanda sizi bulsun.

Bu yaşımıza kadar birçok insana denk geldik ve daha da denk geleceğiz. Hatta öyle insanlara denk geleceksiniz ki hiç suçunuz olmadığı halde her şeyden sizi sorumlu tutacaklar. Hassas noktanızdan vuracak, öfkeli olmakla suçlayacaklar. Canınızı yakacaklar. Size güçlü olmayı öğretecekler, sonra da güçlü olduğunuz için kızacaklar. Ve sonunda bırakıp gidecekler. Hayatınızdan çıkacaklar. İliklerinize kadar sizi istemediklerini hissettirecekler. Geri gelecek, onları istemediğinizi, gözden çıkardığınızı söyleyecekler. Adeta gitmeniz için her şeyi yapıp terk ettiğiniz zaman bu ilişki

bitirmekle suçlayacaklar. Aslında sizi delirtip hiç yapmadığınız şeyleri yaptırtıp ışığınızı söndürüp bir de karanlığınızdan şikayet edecekler. Düşünmeleri gereken niye bunları yaptı değil de ben ne yaptım da bu hale geldi olmalıdır. Umarım düşünebilirler. Ne?

Belki karanlık bir gecede yeşerir umutlar. Belki ağaçlarda asılı dileklerin zamanıdır. Hep rüzgar esecek, hep ağaçlar çatırdayacak değil ya. Belki bir kelebeğin kanat çırpması serinletir yanan hayatları. Belki bir klişe olarak kalır. İnsan insanın kurdudur. Bu iddia. Belki merhemdir bir cümle yaralanmış hayatlara. Bir bakarsın kar topu oynar ayağı sıcak çocuklar. Gülüşleri ısıtır belki soğuk odaları. Belki insanlık kazanır günün birinde. Belki kaybeder zamanın hasta zihinleri. Oyuncak olarak kalır belki kurşun askerler. Belki bir yerlerde şarkılar duyulur. Bir bakarsın dans eden insanlar görülür şehrin sokaklarında. Belki anlarız

umudu bekleyenlere el uzatmayı, belki anlarız bir gün asıl anlamın iyilik olduğunu. Belki her şeye sahip olmak yerine birbirimize sahip çıkmayı öğreniriz bir gün. Belki.

İkinci saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken yine bu saatimize gecemizin ay ışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde onun şiirleri de bize eşlik edecek. Bu gecemizin ay ışığı nöbetçisi Ahmet Haşim. 1884 yılında Bağdat'ta doğuyor Ahmet Haşim. Babasının Arabistan vilayetindeki memuriyetlikleri sebebiyle düzensiz bir ilkokul hayatı olmuş. Annesinin ölümü üzerine 12 yaşında da babasıyla birlikte İstanbul'a geliyor ve Galatasaray Lisesi'ne gidiyor. Bu arada Galatasaray Lisesi'nde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin'in tesiri altında kalıyor çünkü onların da öğrencisi aynı zamanda. Buradan mezun olduktan sonra birçok yerde görev almış, çok önemli yerlerde görev almış. Mesela 1. Dünya Savaşı yıllarını Çanakkale ve İzmir'de yedek subay olarak geçirirken sonrasında İstanbul'a dönüyor ve akabinde 1932'de de hastalığı sebebiyle Frankfurt'a gidiyor. Burada yaşamını Frankfurt Seyahatnamesi adlı eserinde de anlatıyor hatta. 4 Haziran 1932'de de İstanbul'da hayata veda ediyor sevgili dinleyenler. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun çok iyi bildiğimiz, çokça da tecrübe ettiğimiz merdiven şiirini paylaşarak başlayacağız.

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman, bir zaman bakacaksın semaya, ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Haziran M.Ö. 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Bazı şeyler aslında unutulmuş gibi olsa da unutulmuyor. Unuttuğumuzu sandığımız meseleler böyle aniden öylece canlanıveriyor hiçbir sebep yokken. Hani çok da tuhaf aslında, değil mi? Okudunuz mu bilmiyorum ama Yüzyıllık Yalnızlık kitabında Gabriel Garcia Marquez. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum bizi alıp yıllar öncesine götürüp varlığını bile unuttuğumuz olayları zihnimizin karanlık dehlizlerinden birdenbire gün ışığına çıkarıveriyor, diyor. Okumadıysanız şayet Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okuma listenize mutlaka ekleyin sevgili dinleyenler. Birçok sayfada birçok cümlenin altını çizeceksiniz hiç şüphesiz. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum diyor ya, aslında sıradaki bir şarkıda mesela. Kim bilir nerelere gideceksiniz, neleri hatırlayacaksınız. Ama ne olursa olsun güzel günleri anımsayacağımız günlerimiz olsun sevgili dinleyenler. Tanrı!

Gecemizin ay ışığı nöbetçisi Ahmet Haşim'in kısa ama öz anlatıma sahip olan Karanfil ve Parıltı şiirlerini birleştirerek paylaşacağım sevgili dinleyenler.

Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Gönlüm acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer. Kızgın kokusundan kelebekler. Gönlüm ona pervane kesildi. Ateş gibi bir

Nehir akıyordu. Ruhumla o, ruhun arasında. Bahsetti derinden ona halim. Aşkın bu onulmaz yarasından. Vurdukça, vurdukça bu nehrin ona aksi. Kaçtım o bakıştan, o dudaktan. Baktım ona sessizce uzaktan. Vurdukça bu aşkın ona aksi.

Ve yine bir son daha sevgili dinleyenler. Ama bir günlük ara vermeli bir son. Yani virgül koymalı. Uğurlu Ayış'ı umarım bu gecede yüreğinize huzur katkısı olabilmiştir. Bir şarkıda size anlatabilmişizdir umarım. Ya da tebessümünüze uzun uzun dalıp gitmelerinize vesile olabilmişimdir. Vefaya dair bir daha mahcubiyet veya mağduriyet yaşamayalım, emin. Vefayı da çokça sahiplenelim. Derdiyle uyan, dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne Merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de Ay Işığında kavuşmak üzere. Sen...

Arası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.